0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sayıbımızdə nervini əsgi kəltürüşdən səzgü əzalanı qayt quruşqıca, minə maşini ulanışı arqılıq davalaşının qolunuş görünüşü tez əməl iləşdi digən xəbəri diqtınladı buludu. Minə maşini ulanışı, minə bilən maşini arısıda uçur yolu bərpaqlış arqılıq, biologiyalik əqli ixtidar bilən maşina əqli ixtidarından maslaşıb öz ara almaştırışını işqa aşırışını körüstüdü. O, hayatlıq ilmi bilen uçur ilminin yuğurmun tərəqiyatıdaki aldıngı qatardaki texnika. 2026 yılı mena maşin ulan işi tuncu qitim hükümet xizmetidin dokulatqı kırgızılıp, yetildürüldüğün, tərəqi kıldırıldıgan 6 çoğun kəlgüsü kəsbinin biri qılıp aydınlaştırıldı. Bugünkü günde çoğun meni bilen taşqi üskünüle bir vasıta sözleşedigan bu texniki davalaş, salametlikini əsige keltiriş, sağlamlıkını közütüp ölçeş, hatta kündülük turmuştaki köp mənbəlik körünüşlerde əməli kullanılıp, əməlilişi tezleşmekte. Paytaxt tibbi daşüyesi qarmaqıdaki Beijing, Tiantan doktorxanısı da memleket boyunca tonji meni maşini ulaş boyunca maslahat beriş bahalaş ambulatoriyasının işqa kirishtirilginige bir yıldan aşdı. Bu yer maxsus meni sektisi, yolun zaxmilinish, Parkinson kesli qatarlıq bimarlarını dastlabki bahalaş, signal tekşürüş, kliniklik davalaş ve sınaq qılıp tanlaş mulazimati bilen ta'minlaydi. 2025 yılının axırıgacha bu ambulatoriya qubul qilib diagnoz qo'ygan baholab maslahat bergan bemor jami 1600 dan oshdi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
2: Soat 8:20 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Soat 9:20 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
2: Saat 11 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz, ilhomingizni urg'itadi.
3: Saat 12:20 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Juglama numarini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Solushiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16 da Solushiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solushiting Apitali yordam berdi.
2: Saat 17:20 da Solushiting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 da Solushiting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 da Solushiting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 da Solushiting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizga tanarka hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
1: Solushiting Apitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
7: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda kandaq adam asan zıq kesliğe kırıptar boludu diyen mezmundu sözləp berimiz. Zıq kesli qozğalğanda nurğun kişide boludugan tonji təsirat qatıq asıraş, meydisi çınqılıp nəpsi yetişmeslik, nəpəs qiyilişiş. Bula haqiqatan zıq keslinin tipik ipadılları. Əməliyyatta bazı zıq bimarları asırmaydı. Ən köp uçuraydıgan sozulma keselliklerinin bir bolu süpiti bilen zıq keselinin döltümüzde kuzguluş nispiti yıldın yılgı örleşki qarab yüzülünü vatıdı. Tipik zıq kesli kecide ve seherde teximi köp görüldü. Köp allada ziyadı sezgürlük mənbəsi, soğuk kava ve nefes yolu yuqumunuş qatarlıqlar bilen münasibetlik. Tipik zıq kesildin başka yana bir xil özgürüşcan zıq kesli bulup, tipik bolmagan zıq kesli dep adılıdı. Mutaxassislarning ko'rsatishicha bu xil bemorlarda asrash ko'rilmaydigan. Faqat qayta-qayta yutilish, maydisi chinqilish yoki boshqa nafas yo'li kasallik alomatlari ko'rilishi mumkin ekan. Bo'libmi, yutaldan o'zgargan zıq kesli, maydisi chinqilishdan o'zgargan zıq kesli ko'p ko'riladi ekan. Yutaldan o'zgargan zıq kesli bu en köp uçuraydıgan tipik bolmağan zıq kesli bulup birden bir kesellik alameti yötel. Nurgun bimarda köp hıl antibiyotiklani isimu ünümü bulmaydı. Kin öpke ıqtidarını tekşürüş, kanayçını kuzgut sınıqı arqılıq zıq kesli edep diagnoz koyuludu. Eğer vaxtıda davalanmasa tedirici halda tipik zıq kesliğe terakki kılıdı. Meydisi çınqılıştın özgergen zıq kesli. Bu xil zıqqa meydisi çınqilishni birden bir yoki asoslik kesellik alomati qiladi. Davolashda kesellik alomatlarini kontrol qilish asos qilinadi. Tuyuqsiz qo'zg'ilishi mumkin. Shunga bemorga yanada dori ilib yurishni tavsiya qilamiz. Yoshirin xarakterlik zıqqa. Yana bir xil tipik bo'lmagan zıq ichidagi yoshirin xarakterlik zıqqa bo'lib, dastlabki mazgilda demiz qilish, maydisi chinqilish yoki yo'tilish xarakterlik kasallik alomatlar ko'rilmaydi. Faqat uzun mazgil mavjud bo'lib turgachqa nafas yo'li reaksiyasi o'rlaydi. Lekin 14% dan 58% gacha bemorlarda keyingi mazgilda kasallik alomati bo'lgan zıq kesliga taraqqi qiladi. Eng yaxshisi qaralik tekshirtib turish kerak. Gerçi bazı bemorlarning ifodasi tipik bo'lmasmi,

onun işçideki mekanizmi tipik zıq kesli bilen birdek buludu. Yani sozulma, ziyade sezgürlük, karakterlik, nefes yolu yalluğu ve nefes yolunun yukarı reaksiye karakterlik buludu. Zıq kesli bir türlük mürekkep, köp, genlik, ersiyet hahişiğe ige keserlik bulup, şahsının ziyade sezgür beden süpti ve taşkı muhitinin tesiri keserlik kuzguluşunun xatarlık amili hesaplanıdı. Qandaq adam asalla zıq kesliğe giriptar boludu. Eğer ata anılarının teni ziyade sezimcan bolsa ya ki zıq kesliğe giriptar bolsa, perzentlerinin zıq kesliğe giriptar buluş nisbeti aşıdı. Ziyade sezgürlük burun yalluğu ve ötel təmiratki bimarlarının zıq kesliğe giriptar buluş nisbeti mu yukarı boludu. Şuna bazı kişiler zıq kesilini ziyade sezgürlük zıq kesili dep ataydı. Sağlık məlumatları körüstülüşçe, ziyade sezgürlük burun yalluğu bimarlarının zıq kesliğe giriptar buluş ihtimallıqı normal kişilerinkidin 4 hessedin 20 hessegece yukarı boludigen. Uzak müddet sezgürleştirgici madda muhitada turgan kişiler. Ameliyette ziyade sezgürlük zıq kesli bimarları pekat 3'ün 2 kısmını ilgileydi. Yine 3'ün 1 kısmını başka amilla keltürüp çıkardı. Meselen gülçeni, havanın bulğunışı, tozan zaman kana, zemburu katarlıklar. Kesbi uçuruşuş, meselen tazlık işçisi, sırcı. Hareket kılış, yukumlanış, soğuk hava, doğru katarlıklar mı zıq kesilini keltürüp çıkardı. Mutaxassislar daim körüldüğün bir neçe xil ziyade sezgürlük mənbəsindən yıraq duruş üçün zıq kesli bimarlarının tövendeki birkaçı noktağı dikkat kılış gereklikini əskertdi. 1. Allahide pəsildi müdafiyelenişke dikkat kılış. Bəzi ziyade sezgürlük mənbəsi pəqat Allahide pəsildili peyda buludu. Məsələn, ertiyaz pəsildi köp mıxtardaki sögət tuzgıqı və gül çıngı havanı qaplaydı. Şuna müdafiyelenişke bekrek dikkat kılış, sırtkı çıkanda maskı taqaş, iğir bulganda köz asıraş aynik taqaş gerek. 2. Çang tozan kanısı asan payda buludgan boyumlarını karalik tazılıp duruş. Çang tozan kanısı ailede en köp uçuraydıgan ziyade sezgürlük mənbəsi bulup, yastuk, safa, gilem hem de kilin derizi perdisi, yun oyuncu katarlıklarının hemisi, onlarının çoğun lagırı hesaplanıdı. Amal bar, yun tivitlik boyumlarının ornığa paxtı tokulma boyumlarını işildiş. Öydeki çan tozan kanısı payda buluş ihtimal bolğan barlıq kereksiz konu nərslərini vaxtıda tazılaş ya ki rətləş. Balısı bar aile yun oyuncuqlarını daim tazılap duruş. Rəxt dərizi pərdisini pəncərgə almaştırış. Karvat boyumlarını karalık yuyup, aptapkı silip duruş gerek. 3. Gülgiyah ve ermek hayvallarını bekışka dikkat kılış. Gülçeni, ermek hayvallarının tökülgen tüki ve teri kepki katarlıklarının hemisi zıq kesli bimarlarını bir aram kılıdı. Eğer çoğum bekışkı doğru kelse, oldu bilen doktorunun pikirini ilip ermek hayvan ve gül giyahlarını doğru tazılaş, başkuruş, perviş kılış usulünü ögünü veriş gerek. 4. Aşkhananın pakızlıkını saklaş. Yemeklik mol, bulun pışkakları köp aşkhanalarda asalla zemburuk payda bulup zıq kesilini keltürüp çıkırışı mümkün. Yemekliklerini türge ayırıp saklaş, tonglatkudaki yemekliklerini vaxtada tazılaş, kuruq aşlıq qatarlıqlarını yem itilgən yemeklik saqlaş qutusuğu siliş. Aşxana əxlətlərini dövləb qoymaslıq, vaxtıda taşlı vetiş gerek. 5. Çan tozanını azaytış. Kiyim keçək, kitab qatarlıqlarını imkan qədər işiklik, şikap qısılıb, çan tozan kırıp ketişdən saqlınış. Karvat astıda yığılıp qalğan çan tozanlarını çan tozan sümürgüç bilən bir tərəp qılış. Uzak müddet bekar turgan hava tanşıgışını işiltiştin burun süzgüş tori, yaprakçı katarlıklarını pakız tazılaş gerek. Onundan başka zıq kesli bimarları tazılık kılganda amal bar pay süpürge katarlık asan çan tozan kötürvetidigan üskünelerini işletmesliki. Çan tozan sümürgüç, öl desmal işiltişini tavsiye kılımız.
6. Alohida puraqning g'idiqlashidan saqlanish. Masalan, yozda pashi qo'g'ilganda burunni echitirdigan mahsulotlarni ishlatmaslik. Amal bar pashliq yoki to'qliq pash paliqi qatorliklarni ishlatish kerak. Sir yepishtirg'ich qatorliklarining tarkibidagi ziyonli ximiyalik moddalar mu ziqi kesilni paydo qiladi. Bezalgan uyning havosini eng yaxshisi 6 oydan ortiq almashtirib, undan odam turish kerak. Oxirda ko'pchilik shuni eskartimizki, ziqi kesli deb aniq diagnoz qo'yilgan hamon muntazam davolash apparatlariga berib davolanish. Hargiz o'ziga o'zi diagnoz qo'yib, xalq ichida tarqalib yurgan retsiplarga qarg'ulachi ishinib ketmaslik kerak.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşı misile. Şincan radyo televiziye stansının Vətən Minin Ailem programımızdan alışalarını karşı alımız. Mən riyasetçi Əhməcan Abdüqeyrim. Bu kıtımkı programımızda mündaq məzmulla da alır işbirimiz. Yurtdumdaki yenilikla səhifimizdə Dövlət Elektri Tori Şincan Elektri Energiya Çəklik Şirketinin Tiananmen meydanında çıxırılgan dövlət bayrağına erişkənliki toğrusu da sözləb birimiz. Yüksülüvatkan Şincan səhifimizdə Şincanda Cunyi Tibabət Doğrugərliki Kəsbini Yukarı Süpətlik Tərəqi Qıldırış Yığırının ötküzülgənlikini tonuşdurumuz. Yarqın isim səhifimizdə Atlas Gayri maddi mərniyet mürasi kiyim keçeklerini Paris körgezme sähnesine yüzlendirgen Şincan Yenik Sanayet Kəsbi Texniki Şöyəninin körgezme oyun koyuş kollektifi bilen tanışımız. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abonucular terminalıda maskademde ağlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
1: Şincan'daki yığınlıkla.
0: Tarbağatay valayeti Saven şehri Lucavven Menzeri rayonu yakında ticaret başlap sayahatçilerini kütüvelip ilgirki yıllardaki karıganda yazlık sayahatten mukaddemesini muddettin burun başladı. Bağçı eçilgan günü nurgun sayahatçile Menzir rayonu'nı kırıp yeğla yeşillikı pürkengen yaylaqta bir mezgillik aram eli seferini başladı. Menzir rayonu şir usulü oynap xadığı yam işiş, naqşı usul serik, gülhan keçiliki, tömür uçkını çaçırtış oyunu qatarlıq esil numarlarını köngül koyup pilallap sayahatçilere Lucavven, Arşan Menzir rayonu'nun kırış bileti, Saven Dapenci Bayraktar Dükkanı'nın itibar biletini soğuk kıldı. 10 neçik karhana Saven'nin 20 neçikli yakşı mesulatını ilip geldi. Cayladın gelgen sayacıyla kademeni tohtutup oyun köydü. Oyunu katlaştı. Allah'ıydı mesulatlarını tallaf sitip aldı. Nekmeydan kaynam taşkılıkı çömdü. Saven şehri Lucavven Menzir rayonu Tianşan'ın şimali etkideki karlık tağ menzirisi. Orman, otlak, halk, örp, adet, mereniyeti katarlıkla bir gevde kılıngan dövlet 4A derecelik Menzir rayonu. Nöbette Menzir rayonunda özgüçü alaylıki ige tağlık kent, ailevi mihmahana 52 yıkılışıp, Menzir rayonunun günlülü kütüvüleş ıhtıdari 5200 adem etrafıgı yetti. Bağça ticaret başlayan günü bu tağlık kent ailevi mihmahana sayahatçilerini kütüvelip sayahatçilerini aram eliş yemek içmek mulazimeti bilen temel edildi. Birinci pesilde Baktu Portu'dun kirgen çıkkalla 51.500 adem kıytımga, katnaş transport koralları 24.200 avtomobil kıytımga yetip, bu tırkı şu mezgildekiden ayrım halda 78.39% ve 49.88% köpeyip, portun tügüllük rolü künsürü gevdilendi. Her günü çüştüm burun Baktu Porti yolcular tekşürüş zali aldıraşlıkı toludu. Çigradın çıkıdığın yolcular tekşürüş yolunu boylap, tertiplik öçereti turup, Çigra tekşürüş sakçılarının yetekçiliği de oğuşluk tekşürüştün ötüdü. Her bir yolcu tekşürüp tamoncudun ötküçe 10 neçi minut etrafıda vakit serip kalırdı. Çoğun küçük somkılarını kötürüp olgan nurgun sayacıyla zalgı kırıpla sel ciddileşken bolsa naiti tezle hatırcam boludu. Şinyanlık yolcu Yecen bin yolga çıkıştın burun port tertibinin mürekkeplik edin uzak saklap kiliştin ensiri geldi ki. Kelgendin ki çigra tekşürüş yolunun toluk içilgallıkı, tekşürüş süreytinin tezlikini hiskılgallıkı. Sakçıla yine teşebbüskarlık bilen yük taklarını toşuşku yardımlaşıp köylünün hatırcan bulgallıkını etti. Yük toşuş yolunun bir tarafı da gerçek katnaş zıç bolsumu ama kıstancılık bulmaydı. Baktu çigra tekşürüş ponkiti yük

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Devlet Elektrik Tori Şincan Elektrik Enerji Çeklik Şirketi'nin Tiananmen Meydanı'nda çıkarılan devlet bayrağına erişkenliği doğrusu da sözlep birimiz. 4. ayının 24. günü Bayngolin Moğol Autonom Oblasti Temingwen Su Elektrik Stansı'da dağdığılık murasım ötközülüp 2025 yılı 8. ayının 18. günü Tiananmen Meydanı'da çıkarılan 5 yıldızlı kızıl bayrağını tapşırıp aldı. Bu, Devlet Elektrik Tori Şincan Elektrik Enerji Şirketi'nin tuncu kıtım Tiananmen Meydanı'da çıkarılan devlet bayrağına erişişi. Murasım meydanında devlet bayrağını peşkadem, 30 yaş, yaş 3 evlat elektrik enerji hadımları küç ulap muhafizat kılıp, kızıl genin evlatın evlatkı davamlaşıdı kallıqı, elektrik enerji ruhinin mängü davamlaşıdı kallıqıga simovul kılındı. Bütün meydandakile pidayla marşını birlikte etti. Katnaş kuşula tertip boyca sahneye çıkıp, devlet bayrağını sılıp, barımağa bilen devlet küçünü his kılıp, Cunhua milleti ortak gavdisi enini müstehkemledi. Peşkadem hizmetçiler vekilleri elektrik stansısının cephalık ilgilik tikleş musabısını eslep, nek meydandaki hadımlarını peşkadem bir evlat elektrik hadımlarının Çegra rayonunda yıldız tartıp, halısanı töp koşup, kıyın ötkelgi hücum kılıçta küreş ruhini devamlık cari kıldırışkı ilhamlandırdı. Yaş işçi hizmetçiler vekilleri birdek elektrik küçü yaşla kesimini okup partiye hatırcan bulun. Devletini kudret taptırıştı memba dep tentenelik vedi berip yeni devirdeki elektrik küçü yaşlarının esli maksidi ve mesuliyetini toluklama yankıldı. İgelin işçe Temingwen Su Elektrik Stansisi 1960 yılı kuruluşku başlayan. 1966 yılı 8. ayının 18. günü resmi işki kiriştirilip tok tarqatkan. 60 neçi yıllık terakiyat arkalık bu zavut devlet elektrik torunun tuncu türkümdeki 100 yıllık elektrik enerji mariniyet mirası, Şincan'ın tuncu türkümdeki sanayet mirasına aylanan. Növette Devlet Elektrik Tori Şincan Elektrik Enerjisi 7 halkısıman toru, 5 liniye, umumiyizlik kaplaştak küçlük elektrik toru kurulmasını berpa kılıp, sırtkı yetküzüş ıhtıdarını 30 milyon kilovattın aşırıp, sırtkı yetküzülgen tok miktarı 1 trilyon kilovat saatten eşip, 22 ülke, Atunum rayon, bivası karışık şerge nep yetküzüp, Şincan'ın enerjiye evzellikini devletin terakkat hareket enerjiyesi aylandırışını küçlük ilgiri sürdü. Bu devlet bayrağı, Temingwen Su Elektrik Stansı Körgezme Hanısının 3. kavetige uzak muddet koyulup, vatanperverlik terbiyesi, inkılabi en'ene terbiyesi, partiyevilik terbiyesi ve Cunhua milleti ortak gavdisi eni terbiyesini müstehkemleştiki canlık derslik kılınıp, ken elektrik enerji işçi hizmetçilerinin devamlık kızıl tomurunu devamlaştırıp, yeni musabıkı atılınışıga devamlık ilham biridir.

0: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Ішкі қабатке бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі чоң базар өйжай чекіл şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'da Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'da Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20'da Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğlamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting App Detail'ın 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehrçisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'te Sulu Shooting App Detail'ın 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting App Detail'ı yardım berdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting App Detail'ın 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
0: Saat 19:20'de Sulu Shooting App Detail'ın 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20'de Sulu Shooting App Detail'ın 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
3: Saat 22:20'de Sulu Shooting App Detail'ın 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Shooting App Detail'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
5: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutu.
5: Tamakni ilmi buyurduk. Sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
8: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Yüksülü Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan'da Cumhuriyet İbabet Doğrugerliki Kespini Yukarı Süpetlik Terakki Kıldırış Yığını Ötküzül Gerlikini Tanıştırımız. Atınım rayının Cumhuriyet İbabet Doğrugerliki Kespini Yukarı Süpetlik Terakki Kıldırış Yığını yakında Hoten'de ötküzüldü. Yığında Şincan'ın Tuncu Türküm'deki Dağlık Doğru Üsümlüki ve Has Doğru Üsümlük Mundericisi hem de İkinci Türküm'deki Cungi Doğru Üsümlükini işlep çıkardığın cayda Yağıpeti Toğra Pişiklaş Tür Mundericisi ilan kılındı. Bununla Dağlık Doğru Materyalları Üsümlüki ve Has Doğru Üsümlük Türü Dairesini aydınlaştırış. İşlep çıkarılgan cayda yeni peyti toğra pişiklaş hareketini kalıplaştırış arkalık Şincan'ın dağlık doğru materyallarını koğdaş, paydalanış ve terakki kıldırış hizmetini küçeytip Şincan'daki cungi doğru üsümlüklerini kalıplaştırış, kölemleştiriş, markalaştırış kuruluşunu ilgiri sürüp cungi tibabet doğru gerilike üsümlük kespinin yukarı süpetlik terakkiyatı türütkü buluş maksat kılıngan. Şincan'ın doğruluk hayvanat, ösümlük, mineral baylıkı 2400 kıldın aşıdı.

Qarlaylısı, Zaranza, Çüçükbuya, Toşkan Zadiki Katarlıkla bütün memleketke ton olgan. Cumhuriyet doğru ösümlüklerinin tarihçilik kölümü 4 milyon modun yukarı kölemde mukumlaştırılgan. Bunun içi de Zaranza, Çüçükbuya, Toşkan Zadiki'nin mesulat miktarı ayrım halda bütün memleketinin 80%, 50%, 50%'ini ilgileydi. Şincan kesb asasını puhtulaş üçün 12 danlık doğru ösümlük bazısı ve 58 zakazlık doğru ösümlük bağıtısı kurup, doğruluk ösümlüklerini östürüp saklaş beğide 700 hıl ösümlükünü sakladı. Hem 300 mu urukluk bazısı, 4500 modun artık yokuluş gırdabığı berip kalan doğru materyalları ösümlüklerinin köpeytiş bazısı kurdu. Keyinki kadimde İli Oblasti, Tarbağatay vilayeti, Kaşkar vilayeti, Xotan vilayeti de yukarı ölçemlik sortluk urukluk yetiştiriş bazısı kurup, cumhuriyet doğru ösümlükleri terikçiliği bilen çöllüşüşünü tezgilleş, yezi kentlerini güllendirişini, çonkur yuğuruşunu ilgiri sürüşünü pilalladı. Yenilik yarış arkalık türtke buluş, kesb derecesini östürüşünün yadırılık motoruğa aylandı. Növette Şincan'da devlet cumhuriyet doğrularının başkuruş idaresinin nuhtuluk tetkikat işhanısının ikisi. Üçüncü dercilik tecrübe hanıdın tördü. Atunum rayın dercilik nuhtuluk tecrübe hanıdın 12'si var. 2025 yılı. Bir bütün 11 türdeki yenilik yaratılgan doğra mürekkep resiplik binepşi cevheri tasdiklenip bazarga serinip, Şincan'daki tunci A kenişkilik cumhuriyet doğrusu bir bütün onda bir türdeki yeni doğru bulup kaldı. Şıngı bu şıng hapsoli kesipleştirildi. Toşkan Zadiki yemeklik bilen doğrunun okşaş menbedeki tetkikatı devletin teknikilik bağlaşıdan öttü. Onun yemeklik doğru maddesi münderesi kırgızılışıdan ümit var. Şincan yeni doğru yasaş, pişiklaş katarlık halkılık yadırılık teknikilerini çördep, Ali Mektep, Pen Tetkikat Orları Başlamçı Karakalla bilen birlikte yenilik yaratış supusu berpa kılıp, danlık resiplarını içiş ve onunun paydalanışını tezletip, bir türküm yenilik yaratılgan doğru ve alayda sağlamlık mesulatlarını tetkik kılışını nişaladı. Gerçi kesb kölümü sıcıl zorayğan bolsu mu, ama ölçem cahette yanına perek ba. Bununun kin Şincan zencir sıman karxallarının yetiştirişini başlam çıkılıp, baylıkını birleştirip, kesb tosalğısını tügütüp, yerlik doğru materyallarının evzel sortlarını çördep, açkışlık tekniki ötkülüge hücum kılıp, danlık markalarını yetiştirip, yer işiltiş, energiya işiltiş, mablag' yürüştürüş qatarlıq cihetlerde dəl caydık apaletlik kılışını pilaladı. Növette Xotan vilayetinde cumhuriyet doğru materyallarının türü 80 neçi xılğa, kölümü 700 min moğu yetti. Toşkan Zadiki, Kızılgül qatarlıq doğru materyallarının məhsulat miqdarı memleket boyunca aldıngı qatarda turdi. Pütkül kesb zancırının məhsulat kıymeti 2 milyard 800 milyon yendin eşip, cumhuriyet doğruları şucayının halkını beytip, Şincan'ı güllendirişteki özgücü evzel kesbiga aylandı. Yığın eçilgan günü akademik Hacı Ekber Aysa hizmet ponkiti Xotan'da viviski esp kuruldu. Şucay akademikla kollektifiga tayınıp, İhtisaslıkla, teknika ve mehsulatlarının töven katlımıdaki boğma haletini buzup taşlap, Cenubi Şincan'da cumhuriyet hibabeti doğru gerilikede yenilik yaratış igizliki berpa kılış, hem de ela süpetlik davalaş baylıkını tövenge çürüşünü ilgiri sürüp, her millet amını şik aldıdıla ela süpetlik cumhuriyet hibabeti doğru gerilike mulazimetinin behmen kılışını nişalladı.

Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Atlas gayri maddi mariniyet mirası kiyim keçeklerini Parij körgezme sahnesine yüzlendirgen Şincan Yenik Sanat Kespi Tekniki Şöyanı'nın körgezme oyun koyuş kollektifi bilen tanışımız. Şincan Yenik Sanat Kespi Tekniki Şöyanı'nın körgezme oyun koyuş kollektifi yakında Atlas gayri maddi mariniyet mirası kiyim keçeklerini elip Fransiyadan kaytip geldi. Parij kitap bayramında bu yürüyüşlük eser Cungu kiyim keçek türdeki gayri maddi mariniyet miraslarının birden bir vekillik türü süpütü de körgezme kılınıp dünyaya

Şark estetikisi ve Cungu kesbi mağrıpının yığınık yartış neticelerini namayan kıldı. Şu cay vakti 4. ayının 17. günü, 2026 yıllık Paris Kitap Bayramı Paris Çong Han Sarayı'da başlandı. Şu mezgilde Merkezi Komite Teşvikat Bölümü İmport Eksport Başkuruş İdarisi yetekçilik kılgan, Cunhua Kesbi Mağrıp Cemiyeti teşkilleb yolu koygan, kademi kitapladaki Cungu Cunhua Kesbi Mağrıpı gayri maddi meriniyet mirasları okutuş neticeleri körgezmesi de Şincan Yenik Sanat Kesbi Tekniki Şöyeni Atlas gayri maddi meriniyet mirası kiyim kiçekleri okutuş neticelerini elip geldi. Cungu körgezme rayonunda bu mektepten körgezme orni nurgun tamaşibinni celep kıldı. Tokumuçuluk kiyim kiçek şöyerinin okutukçularının Huang Fabey, Ye Bowen, Chen Jingyi, Emeli Buyum, Hareket altıda körüstüş ve çökme istimal şeklindeki yes kılış arkalık dünya boyunca körgezmeki katlaşkan mıngdın artık aparatka atlas tokuş boyaş hünürü bölen kiyim keçek layalaş yuğurulgan bed'i celipkarlıkta namayan kıldı. Çıraylık gül nuskuları, nefis hüner sen'at hem de en eni bilen modunun birleştirilişi her kaysi devlet tamaşibirleri hem halkaradaki taratkuların yakşı bahasına erişti. Huang Fabey körgezmeki katlaştırılgan kiyim keçeklerinin layalı gücüsü. Şundakla Tuncu Türkiye'deki Şincan hünervelleri Türk'e tallanılan kişi. Bu kıtım körgezme kılınan eserle Mamiyen Katlak Göpkisi, Çipav, Kostüm Şimdin ibaret üç kıl pasonunu öz içine aldı. Huang Fabey mundak dedi. Bu eserlerinin hemisini biz okutukçu okuguşla birlikte icat kıldık. Bu eserlerini elip Paris'e gelip, Cungu'nun gayri maddi meriniyet mıraslarını dünyanın namayan kılalı kalıkımızdan intayın pekirlendik. Atlas, İpek yoludaki Türk taşkatma deb tariflenip gelmekte. O, otura tüzlenliknin pili bekiş, İpek tartış teknikisi bilen, garbi yurtnun tokuş, boyaş hüner sanatının yuğurulup, ten mevcut bulup turuşudaki akıl parasatça veri. Şincan Yenik Sanat Kesbi Tekniki Şöyani bu gayri maddi meriniyet mirasını varis kılış ve onu terakki kıldırış için 2015 yılı Şincan Atlas Tetkik Kılıp Yaratış Kengaytış Merkezi kurup Kesbi Evzellikigi tayinip gayri maddi meriniyet miraslarını zamanevi turmuşta canlandırış ve onun da yenilik yaratışı türkü boldu. Mektep okutukçular ömekini Hoten, Kaşkar Katarlık enmenevi işlep çıkırış rayonlarına çoğunkır çöküp, hünervellerini ziyaret kılışkı teşkillep, 200 kıldın artık enmenevi gül nuskusunu toplap, retlep, rakamlık gül nuskusu amburu kurup, okutuş ve yenilik yaratışkı asas saldı. Şunun bilen bilen, okutukçı okuguçlarının eserleri köp kıtım Asya Avrupa Modikiyim Hepteliki, Cungu Halkara Modikiyim Hepteliki Katarlık devlet içi ve sırtıdaki köreklerde namayan kılındı. Atlas kiyim keçekle Koyullu'nda közünü kamaştırıp Tianşan'dan çıkış danlık markası tedirici şekillendirilip en ene bilen modu yuğurulgan bir Katar layha eserleri oturgu çıkarıldı. Şincan Yenik Sanat Kesbi Tekniki Şöyeni Partiya Komitetinin şujisi Wang Yugang mundaq dedi. Mektepimiz Atlas'ki varislik kılış ve onun da yenilik yaratışkı davamlık küt çıkırıp, okutukçı okuguçlarını medeniyet şençinin çığırışkı yetekleb, Cunhua Münevver en-enevi medeniyetini icadi aylandırış, icadi terakki kıldırışka küt koşumuz.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Çincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailem programı boyunca anlı çipedik, yaktırıp anlıkın anlığa rahmet. Sılı şetin abonçılar terminalını çürsenle, teğimi köp mezmullardın haberdar bulalayısıyla.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda qandaq adam asan zıq kesliğe giriptar boludu degen mazmunda sözləp berimiz. Zıq kesli qozğalğanda nurğun kişide boludığan tunji təsirat qattıq asıraş, meydisi çınqılıp nəpsi yetişmeslik, nəpəs qiyilleşiş. Bula haqiqatan zıq keslinin tipik ipadaları. Əməliyyatta bazı zıq bimarları asırmaydı. Ən көп uçuraydıgan sozulma keselliklerinin bir bolu süpüti bilen zıq keselinin döltümüzde kuzguluş nisbiti yıldın yılgı örleşki qarab yüzülünü vatıdı. Tipik zıq kesli kecide ve seherde tekmi köp görüldü. Köp allada ziyade sezgürlük mənbəsi, soğuk hava ve nefes yolu yuqumunuş qatarlıqlar bilen münasibetlik. Tipik zıq kesildin başqa yana bir xil özgürüşçan zıq kesli bulup, tipik bolmagan zıq kesli dep adılıdı. Mutaxassislarning ko'rsatishicha bu xil bemorlarda asrash ko'rilmaydigan. Faqat qayt-qayt yutilish, maydisi chinqilish yoki boshqa nafas yo'li kasallik alomatlari ko'rilishi mumkin ekan. Bo'libmi, yutaldan o'zgargan zıq kesli, maydisi chinqilishdan o'zgargan zıq kesli ko'p ko'riladi ekan. Yutaldan o'zgargan zıq kesli bu eng ko'p uchraydigan tipik bo'lmagan zıq kesli bo'lib, birdan-bir kasallik alomati yutal. Nurg'un bemorda ko'p xil antibiotiklarni ismi unumi bo'lmaydi. Keyin o'pka iqtidorini tekshirish, kanaychini qo'zg'itish siniqi orqali zıq kesli deb diagnoz qo'yiladi. Agar vaqtida davolanmasa, tadrijiy holda tipik zıq kesliga taraqqi qiladi. Maydisi chinqilishdan o'zgargan zıq kesli. Bu xil zıqqa maydisi chinqilishni birdan-bir yoki asoslik kasallik alomati qiladi. Davolashda kasallik alomatlarini kontrol qilish asos qilinadi. Tuyuqsiz qo'zg'ilishi mumkin. Shunga bemorga yanada dori ilib yurishni tavsiya qilamiz. Yoshirin xarakterlik zıqqa. Yana bir xil tipik bo'lmagan zıq ichidagi yoshirin xarakterlik zıqqa bo'lib, dastlabki mazgilda demiz qilish, maydisi chinqilish yoki yo'tilish xarakterlik kasallik alomatlari ko'rilmaydi. Faqat uzun mazgil mavjud bo'lib turgachqa nafas yo'li reaksiyasi o'rlaydi. Lekin 14%dan 58%gacha bemorlarda keyingi mazgilda kasallik alomati bo'lgan zıq kesliga taraqqi qiladi. Eng yaxshisi qaralik tekshirib turish kerak. Garchi ba'zi bemorlarning ifodasi tipik bo'lmasmi, lekin uning ichidagi

mekanizmi tipik zıq kesli bilen birdek boludu. Yani sozulma ziyade sezgürlük karakterlik nefes yolu yallığı ve nefes yolunun yukarı reaksiye karakterlik boludu. Zıq kesli bir türlük mürekkep, köp, genlik, ersiyet hahişiğe ige kesellik bulup, şahsının ziyade sezgür beden süpti ve taşkı muhitinin tesiri kesellik kuzgılışının xatarlık amili hesaplanıdı. Kandak adam asalla zıq kesliğe gırptar boludu. Eğer ata anılarının teni ziyade sezimcan bolsa ya ki zıq kesliğe gırptar bolsa, perzentlerinin zıq kesliğe gırptar buluş nisbite aşıdı. Ziyade sezgürlük burun yalluğu ve ötel temretki bimarlarının zıq kesliğe gırptar buluş nisbite mu yukarı boludu. Şuna bazı kişiler zıq kesilini ziyade sezgürlük zıq kesili dep ataydı. Sağlık məlumatları körüstülüşçe, ziyade sezgürlük burun yalığı bimarlarının zıq kesliğe gırptar buluş ihtimallıqı normal kişilerinkidin 4 hessedin 20 hessegece yukarı buludigen. Uzak müddet sezgürleştirgici madda muhitada turgan kişiler. Əməliyyatta ziyade sezgürlük zıq kesli bimarları pekat 3'ten 2 kısmını ilgileydi. Yine 3'ten 1 kısmını başka amıla keltürüp çıkardı. Meselen, gül çeni, havanın bulğunışı, tozan sıman kana, zemburuk katarlıklar. Kespi uçuruşuş, meselen, tazlık işçisi, sırcı. Hareket kılış, yukumlanış, soğuk hava, doğru katarlıklar mı zıq kesilini keltürüp çıkardı. Mutaxassisle daim körüldüğün bir neçhil ziyade sezgürlük mənbəsidin yıraq duruş üçün zıq kesli bimarlarının tövendeki birkançı noktağı dikkat kılış gereklikini əskertdi. 1. Allahide pəsildə müdafiyelenişke dikkat kılış. Bəzi ziyade sezgürlük mənbəsi pəqat Allahide pəsildili peyda buludu. Məsələn, ətiyaz pəsildə köp mıxtardaki sögət tozgıqı və gül çeni havanı qaplaydı. Şuna müdafiyelenişke bekrek dikkat kılış, sırtkı çıkanda maskı taqaş, iğir bulğanda köz asıraş aynik taqaş gerek. 2. Çan tozan kanısı asan payda boludgan boyumlarını karalik tazılıp duruş. Çan tozan kanısı ailede en köp uçuraydıgan ziyade sezgürlük mənbəsi bulup, yastuk, safa, gilem hem de kilin derizi perdisi, yun oyuncu katarlıklarının hemisi, onlarının çoğun lagırı hesaplanıdı. Amal bar, yun tivitlik boyumlarının ornığa paxtı tokulma boyumlarını işildiş. Öydeki çan tozan kanıs payda buluş ihtimal bulgan barlıq kereksiz konu nerslerini vaxtıda tazılaş ya ki rətləş. Balısı bar aile yun oyuncuklarını daim tazılap duruş. Rəxt, dərizi pərdisini pəncərgə almaştırış. Karvat boyumlarını qaralık yuyub, Aptapkı silip duruş gerek. 3. Gül giyah ve ermek hayvallarını bekışka dikkat kılış. Gül çeni ermek hayvallarının tökülgen tüki ve teri kepki katarlıklarının hemisi zıq kesli bimarlarını bir aram kılıdı. Eğer çoğum bekışkı doğru kelse, oldu bilen doktorunun pikirini ilip ermek hayvan ve gül giyahlarını doğru tazılaş, başkuruş, perviş kılış usulünü ögünü veriş gerek. 4. Aşxananın pakızlıqını saqlaş. Yemeklik mol, bulun puşqaqları köp aşxanalarda asalla zemburuq payda bulup zıq kesilini keltürüp çıkırışı mümkün. Yemekliklerini türge ayırıp saqlaş, tonglatqudaki yemekliklerini vaxtada tazılaş, quruq aşlıq qatarlıqlarını yem itilgen yemeklik saqlaş kutusuğu siliş. Aşxana əxlətlerini dövləp qoymaslıq, vaxtada taşlı vetiş gerek. 5. Çan tozanını azaytış. Kiyim keçek, kitap katarlıklarını imkan kadar işiklik, şikap kısılıp, çan tozan kırıp ketişten sakılınış. Karvat astıda yığılıp kalgan çan tozanlarını çan tozan sümürgüç bilen bir taraf kılış. Uzak müddet bekar turgan hava tanşıgışını işiltişten burun süzgüç tori, yaprakçı katarlıklarını pakız tazılaş gerek. Onundan başka zıq kesli bimarları tazılık kılganda amal bar pay süpürge katarlıq, asan çan tozan kötürvetidigan üskünelerini işletmesliki. Çan tozan sümürgüç, öl desmal şiltişini tavsiye kılımız. 6. Allahide puraqnın gıdıqlışıdın saqılınış. Meselen, yazda
Faşı koğulgan

burunu içtirdiğin meselatlarını işletmezlik. Amal bar paşılık ya ki tokluk, paşpalıkı katarlıklarını işiltiş gerek. Sır, yapıştırgıç katarlıklarının terkibideki ziyanlı kimyelik maddalarımı zıq kesilini payda kıladı. Bezelgen öyünün havasını en yaksı 6 aydan artık almıştırıp, andın adam turuş gerek. Ahırda köpçülük şunu eskertimiz ki, zıq kesili dəb, enik diagnoz koyulgan haman, montuzum davalaş aparatlarına berip davalınış. Hergiz, özgü özü diagnoz koyup, xalq içi de tarqılıp yürgen retisplağa, qarğılacı işinip ketmesi gerek.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırış.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlığıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışanlarını karşılayalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucula terminalı da maskadevde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mazmunlar bo'yicha anglatish berimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda Döler Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanasi Jungo Tor Kanunçılıqının taraqqiyatı to'g'risidagi doklat 2025 yılını ilan kıldı. 2026 yıllık Memleketlik Bilimlilik Hukuki Teşviqat Haftaligi Şinjan Nashir Hukuki Teşviqat Faaliyeti ötküzildi qatarlı haberlerini anlayısılar.
2: Dilo ve kanun sahipimizde davağı çetişlik işkerlikini inik bilip durup, yanına öyünü uğurluqçı setip, pul yoşurup bilermelik kılgan er cinayi cazağı tartıldı degen Dilo misalini diktinalağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beriş sahipimizde ləvhədə əsli məqsəd əks ettirildi. Qon ən mürəssəsi xalq qalbını illetdi degen məzmun diktinaladı boludu.
2: Əmdi diktinalı, bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmurları bulsun.
3: Kanun haberleri.
2: Dövlet Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanası yakında Jungo Tor Kanunçılığının Tarakkiyatı Toğrusudaki Doklat 2025 yılını ilan kıldı. Doklatta 2025 yıllık devletimizin Tor Kanunçılık kuruluşudaki mol neticiyle umumizlik əsləb ötülüb, təcrübələ sistemilik yakölünüb, ortak tonuş sicil mücəssəmləndi. Bu Dövlət Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanasının UDA 2 yıl Tor Kanunçılığının universal karakterlik yıllık doklatını ilan kılıp, Tor Küçlük Dövlət Kuruluşunun kanunçılık kapalatını sicil çoğunkurlaştırışını nopuzluk direk bilen təminleşi hesaplanıdı.
3: 2025 yılı 14. 5 yıllık yerik plan tamamlanıdığan ve 15. 5 yıllık yerik plan planlap oranlaştırıladığan aşkışlık yıl bolup, devletimizden Tor Kanunçılık Kuruluşu puxta qadam bilen alğı sürülüp, netice önümü körnerlik boldi. Doklatta mevqe muşu arqı körünüşge koyulup, ötken bir yıllık Tor Kanunçılık sahasıdaki əməli izdiniş ve bösüş karakterlik ilgirləş umumyüzlik namayan kılınıp, Jungoça Tor Kanunçılık sistemisinin taraqiyat tomori iniq süratləb berilip, yeni dəvirdiki Tor boşluğunu idar kılış puxta nəzariyevi xulası və əməliyyat yetekçiliki bilen təminləndi. Doklat tekst ve qoşumçadan ibarat iki çoğun bölükki bölüngen. Tekst cemi 6 kısımı bölüngen bulup, muqaddemisi de 2025 yılı devletimizin Tor Kanunçılık Kuruluşu da kolgu keltürülgen icabi ilgirleşler sistemli kısıkçı bayan kılındı. Asasi gevde kısmı da Tor'da kanun çıkırış, Tor'da kanun icra kılış, Tor'da kanun yürgüzüş, Tor Kanunçılık Teşvik Terbiyesi ve Çet Elgi Çetişlik Tor Kanunçılık Kuruluşu cihetlerdeki əməli netice ünümle umumiyüzlü xulasilendi. Koşumcu kısmı da çoğun işleri hatırısı şekilde 2025 yıllık Tor Kanunçılık Kuruluşu'nun ərqaysı sahalarıdaki mühim əhmiyyatki iyi işleri kırgızılıb, yıllık hizmetinin aşkışlıq tügünü ve mühim neticeleri enik namayan kılındı.
2: Dövlət Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanası Tor Kanunçılık İdarısının məsuli mununanı bildirdi. Tor Kanunçılığı yıllık doklatını ilan kılış tüzmünü orantış, Tor boşluğunu kanunçılaştırışını çoğunkur algı sürüş, Tor Küçlük Devleti kuruştaki mühim tedbir. Doklatının ilan kılınışı Tor Kanunçılık kuruluşu üçün almıştırıp öz ara örnek aladığan mühim supu hazırlaplı kalmay, ilmi tatbikatının nopozluk, sistemilik ham materyal asası bilen təminleydi. Tehimi mühimi, halkara cemiyetke devletimizin tor kanunçılık kuruluşu ideyesi, emeliyeti ve neticelerini umumizlik namayan kılıp, cerşarevi tor boşluğunu idare kılışını kaydı boyunca almıştırış, öz ara örnek ilişini ilgir sürüp, tor boşluğu takdirdaş ortak gevdesi berpa kılışkı küç koşudu. Tor bihaterliki ve uçurlaştırış tarmakları alakadar tarmakla bilen birlikte mevkani tor boşluğu terakiyatıdaki yeni vaziyet, yeni hırslağı koyup, tor kanunçılık kuruluşunu üzüksüz çoğunkurlaştırıp, tor küçlük devleti kuruluşunu tekimi küçlük kanunçılık kapalıtı bilen temellişi gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
3: Yakında 2026 yıllık memleketlik bilimlilik hukuki teşvikat haftalıkının Şincan Neşir Hukuki Teşvikat Paliyeti Ürümçe'de ötküzüldü. Faaliyette yeniden güllengen sahalarının bilimlilik hukukunu koğdaşını küçeytip, yeni süsbetlik işlep çıkırış güçlerinin terakiyatını tezildiş başlayımı kılınıp, Şincan'ın nəşir hukuku hizmetinin yeni netice önümü merkezlik namayan kılındı. Yenilik yarı

0: қолынылған AI риат сәтісі нақ мейданда Абдуным районның 2025 жылы қоқ-қоқы чекіліш, оғырлықшы нәшір қылышқы зарбы беріштіке типик дейлу месалларыны елан қылды. Вән Тоншу намлық киноның сынарысты, ижрайы фильм шлигүтсі Джан Хонг, Шинжан Язғычыла Жәмейтінің муавын рейсі Мәдәниет Мұқатай қатарлық ерлік әдәбиет сәнәт ижадиетчілері үлгір кем болып сәхнеге чықып, ижадиет мұсапсы вә кәсіп әмәлетіге бірләштіріп, әсли ижадиет арқысыдеке чың тұрыш вә әжірні баян қылып, Fütkül cəmiyyətinin əsli icadiyyətkə hörmət qılışı, nəşir hüquqını qoğdışını təşəbbüs qıldı. Jang Hong bunlarını bildirdi. Bir kino, kinonun özünün nəşir hüquqdan sırt, yəni senariyanın əsər hüquqi, muzikinin nəşir hüquqi, personajlarının sürət hüququnu mu öz işçiga aladı. Onunqa sansızlığan kişilərinin yürək qeyninin singəlliki, nəşir hüquqını qoğdaşının mühimliqini teximi gəvdiləndirdi. Нәшір хуқуқи яқшы қоғдалғандыла, андын әр бір ижадиетчінің қызғылықыны ұрғыт қылы, надыр әсерлеріні үзліксіз барлықы кәлтіргілі болуды.
1: Сүн-и әқли ұқтыдарының тез сүрәтті ұмымлышшығы әгешіп, AI асыл қылған мәзмұн, тор қысқы сыны қатарлық еңіден гүлленген сахаладығы нәшір хуқуқи мажыралары күндің күнге көпейді. Нәшір хуқуқи Бахар Шамылы дәрісханысы халқысыда, үрімчі шәрлік отыра қалық сот мәхкемесі, бөлімілік хуқуқи сот коллегиясының муавын коллегия башқы, тұңшулы қанун саватларыны ұмымлаштырыш түшендірішіні қанат кейдіруш, хақиқи дилон мысалларығы бірләштіріп, қанун низамланы түшендіріш, еңіден гүлленген сахаладығы нәшір хуқуқыны қоғдаш идеясыны кішілі қалбидын чонқур орын алдырдығалығыны ет. Тұңшулы мұныланы білдірді. Ijodiyatchilarga qarata ijodiy asarning asar huquqini vaqtida tizimlatib, ijodiyat originali va tunji qitim e'lon qilish xotirasini saqlab qolish. AI qo'shimcha ijodiyatini ishlatganda ijodiyat jarayonidagi aqliy selinmini cho'qim xotirlash. Mazmun ishlatuvchilarga qarata ham material ishlatishdan burun cho'qim kelish manbasining qonunliligini jazmlashtirish. Haqiqiy nusxadagi ham material ombirni oldin ishlatish. Boshqalarning asarini ishlatishda huquq elish kerakligini bilish. AI ishlatuvchilarga qarata bir konuka bilan hosil qilishning nashr huquqiga ega bo'lganlik emasligini tunish. AI hosil qilish asosida ijodiyat xarakterlik tuzitish kirgizgandala, undan asar huquqini qo'g'dashga erishish mumkinchiligi bo'ladiganligi to'g'risida taklif beraman.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öynün egzizdiki 6 metr 30 cm. İki qavətki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öynan paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selişdirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun bazar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6-0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6-0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
3: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
3: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
4: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6-0 Plus nuskısının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
5: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6-0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləysiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozğutudu.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6-0 Plus nusqısıda.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde davağı çetişlik işkerlikini enik bilip durup, yanına öyünü oğurlukçı seyte pul yoşurup bilermelli kılgan er, cinayi cazağı tartıldı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Yakında Ürümçi şehri Tianşan rayonluk halk tepçiş mehkemesi hak talep işleri icrasını nazaret kılış arkalık. İcra kıldırılgıçının yaman garezde mal mülük yetkivetkellik edek hakiki ehvalini içip taşledi. Hem onu hüküm kesimini icra kılmayı turuvuluş cinayeti, kesim kılış cinayetinin yip uçu süpütü de kanun boyunca gün en organına ötküsüp verdi. Neçi yıl ilgiri bu ikiz, Van X'ke 500 bin yan karız verip durgan. Köp getim süyülügen bolsumu netirisi çıkmagan. 2022 yılı 7. ayda bu ikiz, Van X üstüdün sot mehkemesine arz kılgan, hem de mal mülükünü aman saklaşını ıltımas kılgan. Keyinki yılı 5. ayda sot mehkemesi Van X'ni karızının deri bilen üsümü bulup cemi 550 bin yanın köprek pulunu kaytırış doğrusu da hüküm çıkargan.
0: Dilo icra kılış tertipi kırgen bolsumu aran 6 bin yandan artık pul icra kılınkan. O ekiz, Van X'nin namıda bir yürüş öy bar turukluk, nemişka icra kılış baskıçıgı kelgende öy yokap ketkerlikidin hem hayran bolgan hem açıklangan. O ekiz, Tianşan rayonluk halk teptiş mehkemesige hak talep işleri icrasını nazarat kılışını ıltımas kılgan. Bejirgüçi teptiş

0: ни көп кетим кабул кылган. Чөнфейда яна интизамга, канунга эгер кылаплык кылыштык башка маселелер сакланган болуп, партиядан кууланды, кызматтан хайдалды. Жинаяткы четишлик маселелери таптиш органдарынын канун боюнча текшерип айыплышыга өткөзүп берилди.
1: Аксу вилайети Уштурпан наясы Акяр базарлык партия комитетинин сабык шужиси, сабык 4-нчи даражалык текшерип таткы кылгычы Хунгунун халыкка жапа салыдыган, мал мүлкү зыян жеткизидиган образ курулушу элип бериш катарлык маселеси. 2020-нчи жылдан 2021-нчи жылгыча Хунгун шахсий саясий натыйжага эришиш үчүн аммынын пикирин алмаган ахвалда там акартыш, дарвазы сырлаш, ришатка орнотушту муйим нукта кылган, ойло арамны өзгертиш кызматын мажбурий жолго койгон. Мунасибатлык каражатларын кент аалдарынын өзүгө төлөткөзүп, аммынын жүгүн эгирлаштырып аткан. Хунгунда яна интизамга, канунга эгир кылаплык кылыштык башка маселелер сакланган болуп, партиядан кууланды, кызматтан айдалды. Жинаятка четишлик маселелери таптиш органдарынын канун боюнча текшерип айыплышыга өткөзүп берилди.
0: Yukarı meselelerinin yüz berişi, yukarı besim halatı da turu atkan akvaldı mu, yanıla Ozsandiki partiyelik rehberi kadırlarının partiyevilik prinsipten çetnep, intizam, kaideki etibarsız qarap, intizamga aşkara xilaplı kılgallıqı, nepsini yığmıqallıqı, kolini tartmıqallıqını. Bazılarının siyasi netice karışı burmalanıp, halkı japa saladığan, mal mülükü ziyan yetküzdüğan obraz kuruluşu siyasi netice kuruluşu kılgallıqını. Bazılarının bayram ötküzüş pırstıdın paydalınıp, ademgerçilik alaqısını destek kılıp, uzak mezgil soğatlıq boyum, soğatlıq pul kobul kılgallıqını. Bazılarının ziyafetini rət kılmay, huşallıq bilan kobul kılıp, rahat parasılıkken, əşəməçilik berilip, ögengen huyini özgertmigalliki, ahırda töt xahişinin çiriklikini keltürüp çıqarqalliki, töt xahişinin çiriklikke özgergallikini aşkarladi. Bu meseleler töt xahiş meselesinin cahil, uzaq mezgirlik, mürekkep şikallikini toluq əks ettürüp berdi. Jazman siyasi iradını saqlap, ötkelgi hücum kılış jeni, uzaqı sozuladığan jan kılış iradisi ve qat eliki bilen, qat zarbı beriş ve tüzütiş, ahırgıca çın tutuş gerek.
1: Stil kuruluşu mängü davamlışıdı. Her dercilik partiya təşkilatları başhoca Xi Jinping'nin partiyanın stil kuruluşunu küçeytiş toğrısıdaki muhim bayanlarını çoğunkır ögünüp, ızçılaştırıp, kat'i türde stil kuruluşudaki siyasi mesuliyetin puhtı zimmigi elip, merkezin 8 türlük belgelemesinin royini çoğunkır ızçılaştırışını muhim siyasi vazife kılıp, doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emelde körüstüş, ögüdüş terbiyesini kanat yaydırışını pürset bilip, rehberle özü çığın tutuşu. Konkret işlerini çığın tutup, konkret çığın tutuşu. Hakiki türde kattık buluş keyfiyatını yaratıp, doğru keyfiyatını tiklişi gerek. Ken partiye azaları kadırla, bulup bu rehberi kadırla, dilonu örnek kılıp, stil, intizam töven çekini her vakit kattık saklap, intizam kaidini kalbige püküş. Hareketi de emelleştirişte çığın turup, mevkani öz hizmetine koyup, rastçıl, emeliyetçil bulup, ticaretçilik buluşunu kattık yolu koyup, pak adem bulup, pakız iş kılıp, natoğru istilladı anlık tosup, partiyavilik sapasını sicil tavlap, üzüksüz türde stil kuruluşunun yeni neticileri arkalık ammının kolluşunu kolgu keltürüşü. İşlanın terakkatını ilgiri sürüşü gerek. Her dercilik intizam tekşürüş, revizye organları, ahırgıcı çın tutuş, ahırgıcı katlık buluş, ahırgıcı ızçıl davamlaştırış cidam çallıkı bilen nazaret kılış, intizam icra kılışını küçeytip, dikkatini açkuşluk az sallıklağı merkezleştirip, belgelimegi hılaplık kılıp yep işçiş, belgelimegi hılaplık kılıp soğatlık boyum, soğatlık pul eliş, beriş katarlık, Asan köp yüz beridigan bayram kesilige çın kadılıp, çoğun sallık malumat arkılık taskap tekşürüş, aşkarı közütüş, yoşurun tekşürüş, mahsus tekşürüş katarlık usullarını universal kolunup, yüz beri vatkan meselelerini tutup, tipik meselelerini tutup, umumi uhturuş kılışını tutup, stil durus, keyfiyat toğru bolgan bayram keyfiyatını küçep yaratışı gerek.
0: qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglug'ichlar, amdi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15-26 Celsiya gradusqıca. Altayda hava uçuk. Temperatura 12-25 Celsiya gradusqıca. Çöçekte hava bulutluk bulup keyin ijiladu. Temperatura 10-29 Celsiya gradusqıca. Holjada hava uçuk bulup keyin bulutlanudu. Temperatura 11-28 Celsiya gradusqıca. Bortlada hava uçuk bulup keyin bulutlanudu. Temperatura 13-30 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava uçuk, temperatura 15-30 Celsiya gradusqıca. Kuytunda hava uçuk, temperatura 11-32 Celsiya gradusqıca. Şıxanzda hava uçuk, temperatura 13-31 Celsiya gradusqıca. Sanjada hava uçuk, temperatura 14-29 Celsiya gradusqıca. Qomulda hava uçuk, temperatura 13-28 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 19-34 Celsiya gradusqıca. Korlada hava uçuk, temperatura 14-28 Celsiya gradusqıca. Aqsuda hava uçuk bulup keyin bulutlanudu, temperatura 15-28 Celsiya gradusqıca. Atışda hava bulutluk bulup keyin ijiladu, temperatura 15-27 Celsiya gradusqıca. Qashqarda azraq yomg'ir yog'ib keyin hava ijiladu, temperatura 16-28 Celsiya gradusqıca. Xotanda azraq yomg'ir yog'ib keyin hava ijiladu, temperatura 16-28 Celsiya gradusqıca. Ürümchida hava uçuk, temperatura 15-26 Celsiya gradusqıca bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi.

Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının kanun sözge hemrah programımız bu canlı çişbədim. Teximi köp məzmullani slushiting terminalini çürüp anlısanlar boludu. Yaqtırıp anlıgınınla ağır əhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcıları. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Muhabbet Pırak programımızın anlaşılmanı karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümündeki mezmunları da anlaşı bir yerimiz.
1: Güllünü batkan yezi kentlerge nezer sahibimizde. Ara Türk Nahiye Tuzgüllü Bazırı'da Şavcüngü Beyiş Çoğun Kesbi'ye teyrek buldu. Keriye Nahiye Kök Yargı Yesisi'de parnik uçluk lazılarının özüşü kişini hoşal kıldı degen mezmunlarını anlattınız.
0: Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde Nukutni halkını beytiş kesbege aylanırgan Mori Nahiye Yengi Biyopen Teknik Çekilişlerinin kurgucusu Sınşın Toğrusu sözlep verimiz.
1: Yezi iyilikki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde. Şincan kevez yezi iyilik maşina cabdukları sahasıdaki işki çoğun türünü koz kutup, əqli iktidarlaştırış yönelişigi qarab, açkışlık bir kadem taşıldığı kadarlık uçurlarını anlattımız.
0: Radyo anı uçuna. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sülüşü için abonçlar terminalda maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu.

0: Hem de diğer tanıla programımızdan tepsili mezmur adı bulsun.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılu alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
7: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
6: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
7: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
8: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvabıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
9: Daş, yani kançılık bana mez?
10: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelı kaldı.
11: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
9: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
11: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
9: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlanıp

0: Ağanı göster ya. Vallahi yaxşı. Dikkat et. Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
1: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, bırmançılığan bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radio anıgıçla. Fengshin Morina ye yingi biopen teknik çek şirketinin kurgucusu. O köp yıldın buyan nokt mesulatlarını tetkik kılıp, eçki küt çıkırıp, bazarını özlüksüz eçip kiçikkenin noktini beyişinin çoğun kespik aylandırdı. Bugünkü kaltız beyiş mahirleri sahipimizi köpçülükke, Fengshin'nin kiçikkenin noktini kanda kılıp, amının beyişe oturutki bulunduğun çoğun kespik aylandırgalık hakkı sözlep birimiz.
2: Mori nahiye yengi biopentechnik çeklik şirketinin zamanevi işlep çıkırış sihada işlep çıkırış liniyesinin tez sürette oylanışı bilen danı danı oltun renglik, tolgan noktlar, tallaş, eziş, kaklap pişiriş katarlık iştertiplerden ötüp ozuklıqi mol demlemiş çimlik, çürük, temlik istirahat uşak yemeklikige oylanamadaddi. Fengshin mundaq dedi. Şirketning noqut mahsulotlari bozorda nihoyatda olqishga erishib, mamlakatning har qaysi joylariga sotilyapti. Bu noqut bilan 20 necha yil hablashdim. Eng dastlabki bir necha xolta noqutni ko'tirib, hamma yerga berib sotish yo'li izlashdim. Bugungi kunda 5 cho'ng tur bo'yicha 40 necha xil mahsulot ishlab chiqarishgacha yillik sotish summamizni 50 million yuandan oshirdik. Bunun arkasında Mori'deki yurttaşlarının barğan sıri tompi vatkan emeğini bar.
1: Mori nayısının yaz peslinin kıska hem salkılıqı noktunun üz işini tepulğusuz evzel şarait bilen təmirligen. Mori'de toğulup özken Fengshin kiçikidilla yurtunun noktini mahait obdan biletti. Ama ilgiri tarqaq öz türlügeçke kesip külümü şekillenmigen. Pişiklindiğen mesulat bolmağışka yakşı mesulatını tekmu yırakı setiş tezki toktuğun idi. O mundaq dedi. Küçük vaktimde yurttaşlarının tergan noktalarını yakşırak bağı satalmağalıqı isimde. Mən şunki yakşı neresini uzukluk açtık kılıp kalmay, çoğun kesipke aylandırış kerek dep oyla ettim.
2: Noqut kesipinin terakkiyat hikayesini 2000-ci yıldan başlap sözleşki doğru geliyordu. Aynı çağda yemeklik top setiş sodası bilen şükullanıdığan Fengshin tüzülmesi özgertilgen Mori Dölet ülkedeki yemeklik zavutini ütküzü bilip Xinjiang Dalongwang yemeklik çeklik mesuliyet şirketini kurdi.
1: Buruluş 2002 yıldaki bir kıtımlık körgezmeden başlandı. Fengshin sınav birkaç meksede yurtmanın noktunu körgezmeye katlaştırdı. Oylumağa yerden töt Ben tetkikat orunun diktin tarttı. O mundaq dedi. Ben bir neçe kaltı noktunu yüdüp berip, körgezmege katnaştır vidim. Oylumağa yerdin töt ben tetkikat orun hemkarlışını talaştı.
2: Arkadan Fengshin şirkettikilerden başlap, ben tetkikat orunları bilen hemkarlışıp, noqut tofusu işlep çıkarıp muvaffaqiyet kazandı. Lekin bu ceryan mu agri toqaylı kıt oldu. Serik burçak yönerisen eti bu yece işlep çıkırılgan mehsulatının təmi ancı tetimliq çıkmadı. Fengshin, Xilongjiang, Jilin qatarlıq caylarga berip, ahri, kurup, kırtak təmini yoktudugan açkışlıq teknikini egeledi. Mehsulatını yakşılaşının muvapıqiyetlik buluşuğa ageşip, şunundan başlap kesip tərəqiyatının işge etçildi. O mundaq dedi. Noqut tofusunu tetkik

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Yakında Akkum rayonumuzun Kivez Yezi İgilik Maşını Cabdukları sahasındaki içki çoğun noktuluk tətqiq qilib eçiştür başlanıp, 3 yıl içinde kivezliklerde ademsiz meşgulat kılış, əqli iqtidarlıq östürüş, suğuruş, uğutlaş, doğru çeçişini dəlcayda tənişeş, tizgilləş, həm də dövlətimizə işlengen taylaş, paxta yığış maşinasının iqtidarını östürüş qatarlıq sahalarda sistemlik, bözüş,

hasıl kılıp, Şincan'ın paktı işlep çıkırışı da akli iktidarlaştırış yönelişine karab açıkçılık bir kadem taşlaş planlandı. Şincan devletimiz paktçılıklıdaki yadırılık işlep çıkırış rayonu bulup, kivez östürüş yığışının onursal maçılış nispeti 97%'ki yetkeşke, memleket bu ise hatta dünya bu ise aldın Katar'da turdu. Bırak, yukur maşinleşiş nispetinin arkası da yanıla adem gürce götürüp, maşinin kendin yügürüydüğün menzerini körgülü buludu. Uruk selip, soluya yupuk yapkanda temitip soğuru şilan kısını işletip olgan deyinkin, adem küçü bilen kesişke, kömüşke toğır kilodu. Pakti yıkkanda devletimiz işlep çıkırılgan pakti yığış maşinlerinin 14 meşgulat ürümü, import kılıngan ali derecelik maşinin tiplerinin tahminen 3'ten 2 kısımı toğır kilodu. Kısmen senzor ve suyukluk besim detalları da yanıla import kılışkı tayındı. Altın raylık Yezi İgilik Peller Akademiyesi, Yezigilik Cabdukları Tetkikat Ordu'nun tetkikatçısı Yan Kuyumin'den tanıştırışça, onun başlamçılıkıdaki kivez işlep çıkırışının bütün ceryanını ekli iktidarlaştırış, aşkuşluk teknik tetkikatı ve cabduklarını yasaj türde 3 el derecelik ademsiz traktörünü ekli iktidarlık kontrolü kılış cabduk tetkik kılıp yazılıp, yolbaşlaş katalık perki 2.20 cm'den küçük buluş. 360 graduslu torsalgı cisimlerini tekşürüş arkalıkı 30 metreden eşiş işe açırılgan. Yine suya yopu bilen temitip su kuruş ilan kısına automatik üzüş, kümüş, besiş iktidarı ege ahli iktidarlık siyalki tetkik kılıp yasılıp, siyalkinin kendi adem küçü arkalık ağış yügürüş ehvali özül kesil özgertilgen. Bu tür diyene su, oğut, doğrunu delcaydı tanışaç tizgilleş sistemisi berpaklanan bulup, su, oğut, doğru silinmesini 15% azaytış mölçerlengen. Yani bir türde özü yürüydüğün ekli iktidarlık taylaş, pakti yığış maşinsinin iktidarını öztürüştüki aşkuşluk teknikini tetkik kılıp içiş ve kolunuşta. Dikkat, pakti yığış maşinsinin döltümüz işlep çıkırılıp derecesinin östürülüşü merkezleştirilip, ekli iktidarlık yığış, yukarı zıçlıklı şekilgi keltirip taylaş, kaşılığı diagnoz, koyuş katarlık yadroluk tekniklerde böz şahsıl kılınıp, pakiz yığış nispetini 95%'den aşırış. Aşkuşluk zapçaslarını öz aldığı işlep çıkırış nispetini 99%'den aşırış, işe aşırıldıken. İşki türde altın rayonluk Yezi İgilik Peller Akademiyesi başlamcılık bilen köplügen Ali Mektep Pen Tetkikat Orni Karhallar birleşip ötkelgi ucum kıldı. Bu türde 8000 moluk yadroluk ülgü körüstüş rayonu kurulduğun bulup, her mu kivezlikte 200 yuen etrafı da tenlerkin tecep ünümlü aşırış mölçerlendi. Yakında Altay Vilayet'nin Sıma Çingil Langşen Longsi At Begisi Teklif Musabıkısı Çingil Nayis'teki Langşen Menzir Rayonu'nda başlandı. Altay Vilayet'nin Erkaysı Nahiye şehirlerden gelgen 72 çevendaz bir meydanda küçüsünü şip, her millet amma ve sayıyaçlarına maharet bilen örüp adet yoğurulgan bir meydan medeniyet sayıyat ten terbiye faaliyetini takdim kıldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faqız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Monbet Bırak programımızı boyu canlanış verdik. Anlığınınla rahmet. Ətki Monbet Bırak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teyhimi köpserkli hikayeler devamlı kızırınlarda buludu. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sulushitin abonçılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxili hikayelerden xəbərdar bolaydısınız. Dikkatiniz Sulushitin abonçılar terminalımızda bolsın.

0: كونسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتىدىن 86 مىليون 204 مىڭ ئادەم قېتىم نەپ ئېلىپ، سېتىش سوممىسىنىڭ 629 مىليارد 270 مىليون يۈەنگە يېتىشىگە تۈرتكە بولغان. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى مالىيە ئىقتىساد ئىستراتېگىيەسى تەتقىقات يۇرتى بازار ئوبرۇتى ۋە ئىستېمال تەتقىقات ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى يى شاۋخۇا مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتى كەڭ كۆلەمدە يولغا قويۇلدى. ئەمەلىي ئىلگىرىلەش ئەھۋالىغا بىرلەشتۈرۈپ، ياردەم تولۇقلىمىسى كۆزلىمىسىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، سانلىق مەلۇمات توسۇقىنى ئېچىپ، يىغىۋېلىش، يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش، ياردەم تولۇقلىمىسى بېرىش بويىچە بىر جايدا مۇلازىمەت قىلىشنى يولغا قويۇپ، ئاھالىلەر، كارخانىلارنىڭ قاتنىشىش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، سىياسەت پايدىسىدىن كەڭ ئاممىغا تېخىمۇ كۆپ نەپ يەتكۈزۈش تەكلىپى بېرىمەن.
1: Stansımız xəbəri. Bu ilin 5-də yolğa qoyulğan maliyyə pul muamilini maslaşdırıb, işki ehtiyacını ilgiri sürdüğən bir qatar siyasətlərdə qərz ösümü, məbləğ yürüşdürüş kepilliki, xeyim xətər toluqlumisi qatarlıq siyasət quralları arqılıq, teximi köp, ictimai baylıq, məbləğ seliş və istimalının nuqtuluq sahalirgə yüzülnişki yitəkləndi. Siyaset yolga koyulgandan bu yan umumi ilgirleş mölçerge uygun bulup, ünümü tedrici namayan boldi. Kredi tarkıtışını kollaş, el ara selinmini kozgıtış, ahalı istimalını ilgir sürüş katarlık cihetlerde baskuşluk neticiyle kolgı keltürüldü. Bir katar siyasetlerdeki şahsi istimal kerz buluğa yardım üsüm beri siyasetini misal kalsak, ahalilerinin şahsi istimal kerz pulunu pekat istimalı işletsilə bir point yardım ösümdün bəhrman bolalaydı. Hangzhou Birleşmə Bankısının pul muamili mülazimət zalıda yardım ösüm kəsbini bijirvatqan Wu xanım yıqında bir toqlıq avtomobil setib olmaqçı boldı. Çünki əgər qərz sommisi 200 min yuan bolsa, yardım ösümü 1% bolub, bir yılda 2 min yuan ösüm çıxımı az boludu. Avtomobil setibilişli əməz, öy bezəş qatarlıq kündülük köp sommalıq istimaldı mı, bu siyasətinin paydısının bəhrman bolğulu boludu. Hangzhou Birleşmə Bankısının baş müdiri Lin Shi mündaq deydi. Hazır biz 20 min aylı bilən şəxsi istimal yardım ösümü kelişimi imzalab, 280 milyon yuan məbləğ saldıq. Bu, istimalçıların şənsi və arzusunu urğutuşda nəayət zor rol oynadı. Ahalilə bəhrman bolğan bu yardım ösümlük məbləqlərinin həmisi bu il mərkəz məxsus təsis qılğan 100 milyard yuanlik maliyyə pul muamili həmkarlıq arqılıq işki ehtiyacını ilgir sürüş məxsus məbləğidən kəlgən. Bu 100 milyard yuan məxsus məbləq ahalilərgə nəp yetküzüblü qalmay, yəni nurgun karxanılarının qiyinçiliqini həl qıldı. Bu yıl 2-ci ayda Hangzhou Yuhang rayonidagi bir yuqori yangi texnikalik korxona bankidan 48 million yuan qarz elib, tur qurilishiga ishlatdi. Bu qarz pul dal boqitimqi bir qator siyosatlardagi o'tira, kichik, mikro korxonalarning yordam o'simlik qarz pul siyosatiga uyg'un bo'lib, markaz moliyasining 1.5 point, muddati 2 yillik yordam o'simlik yordamidan bahraman bo'la oladi. Şirketning bosh direktori Go Rongrong mundaq deydi. Yordam o'simlik qarz pul berilgandan keyin korxonaning qarz o'sim nisbati aslidagi 4.2% dan 2.7% ga tövallidi. Buningdan 1 million 440 ming yuan o'sim chiqimi tejab qilinishi mumkin. Maliya ministerligining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yil birinchi faslda yangidan tarqitilgan o'tira, kichik, mikro korxonalar qarzi puli, uskunalarni yangilash qarzi puli, mulozimatchilik tijorat subyektlari qarzi puli, shaxsiy iste'mol qarzi puli jami 8 trillion 800 milliard yuandan eshib, o'xshash mazgildagidan 4.2% oshgan.
0: Stansimiz xabari. Bu yıl kirgandan buyan selinmini muqimlashtirish siyosatining unumi ko'rinarlik bo'ldi. Zo'r qurilishlar yanama ilgari surildi. Birinchi faslda davlatimizning muqim mulk selinmisi yaxshilanib, ishki ehtiyoj yoshirun kuchi davomli qashdi. Birinchi faslda mamlakat bo'yicha muqim mulk selinmisi 10 trillion 270 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 1.7% oshdi. Bultırqi bütün yıl bilan selishtirganda, selinmining ish sur'ati tövallashdan ishqa o'zgardi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Jongu diplomatik münasibət ornatqan Afrikadakı barlıq dövlətlərdən 2026-cı ilin 5-ci ayının 1-ci günündən başlayıb tamujnı bejə almaydı. Afrikadakı hər sahə ərbabları növbətə dünyada soğudu moyitli nurğun xırıslağı düşkiləvatqan arqı görünüşdə, Jongu Afrikaga bazarını umumiyyüzlük içib etib, Jongunun dünya soğudu sistemisidiki məsuliyyətcan çoğun dövlət obrazını namayan qıldı, dəb qaradı.
1: Бүгінгі күнде Дажан Дазоланың интайын 10-жыл Такаичи Санаи Хакимитінің сайысы да қайтыдың тірлішіғі әгішіп, Япония еңічі милитаризмі әң ақырқы әурет латысыны ертіп атуды.
0: Әрәп бірләшмі қәліпіліге еқында 2026-жы елі 5-жы айның 1-жы күнідің башлап, нефт экспорт қылғучи дөләтлі тәшкілаты ОПЕК вә ОПЕК қошылғандың чекініп чықыдығалықыны жақарлады. Әрәп бірләшмі қәліпіліге немі үшін чекініп чықыды? Отыр шарық орышы ер шары энергия тәминатыға вә дүния ұқтысадыға иғыр зәрбі болғанда немі үшін тұйықсыз бұнда қылышыны талайды. Бұ, ОПЕК вә қалқыра энергия тәминатыға қандық тәсір көрістіді. Үрмәлік радионлық ұчыла төвенді де қытанла программымызның тәпсілі мәсмұлырды болсын.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Jongo Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan barlık devletlerden 2026 yılı 5. ayının 1. günüden başlap tamojne beci almaydı. Afrika'daki her saha erbapları umumüzlük mündak tepkardı. Növette dünyada soğudu muhiti nurgun hırslağı duşkilovatkan arık görünüşte Jongo Afrika'a bazarını umumüzlük içivitip Jongo'nun dünya soğudu sistemisindeki mesuliyetçan çoğun devlet obrazını namayan kıldı. Jongo yukarı seviyede sırtkı eçi ve etişki tayinip, tamojini beci almaslık usulü arkalık soğudunu ilgiri sürdü. Jongo'nun çoğun bazarı Afrika'nın tekimi zor pürsetki iyi kılıdı. Kamerun Halkıra Münasibet Şöyeninin profesörü, İktisat Şunas Bonifaz Bonungifo'da Yakında bu devletin Munber gezdide makale ilan kılıp mındak dedi. Jongo'nun Afrika devletlerine bazarını yenemeken eçi vetişi, Kamerun'un zamanı ilaştırışını işkaşırışıdaki mühim pırsat. Bu tedbir Jongo'nun tekimi köp halkıra mecburiyetini üstüge eliş arzusunu eksettirdi. Şundakla Jongo'nun yukur seviyede sırtkı eçi vetiş dairesini katti tevrenmeyken eçi iradesini namayan kıldı. Siyasi alim Jidin Chitanga Janub Afrika Yultuz gezitining tor bekitida maqola e'lon qilib mundaq dedi. Jongo'ning Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarga qarta tamojni beji olmaslik tadbirini umumiyuzlik yo'lga qo'yishi Janub-Janub iqtisod sodisi va iqtisodga doir diplomatiya sohasidagi zo'r strategiyalik bo'sh bo'lib, Afrikaning iqtisodni uzoq muddat oshirishi uchun Haqiqiy fursat yaratib berdi. Niger sod sanoatchilar jamiyatining iqtisod mutaxassisi Amado Magake mundaq dedi. Tamojni beji olmaslik tadbiri Jongo'ning echib etish doirasini yanada kengaytirib, taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirish orzusini namoyon qildi. Bu o'zaro manfaat yetkazib, teng foyda oladigan Janub-Janub hamkorligini ilgari surishga foydali bo'lib, Jongo'ning xalqaro iqtisodiy hamkorlikdagi muhim rolini gavdaladi.

0: Filippi'ki OPEC'nin neft işlep çıkırış siyasetige izcil koşulmaydı dedi. Bau Çıncağın muhberi mındak dedi. Növetteki vaziyetinin terakkiyatı Arab Birleşme Halifeliğinin öz devletinin neft işlep çıkırışını öz aldığı kontrol kılış iradesinin intayin müstehkem işkellikini ispatladı. O mındak dedi. Yer şarı energiya tipini özgertiş, üzlüksüz ilgiri sürülüvatkan arıq görünüş aslıda Arab Birleşme Halifeliği izcil iqtisatının köp mənbəli işini ilgiri sürüp, yer şarı katma energiya ihtiyacı acizleşiştin burun, teximi köp neftini setip, nəq bulğa aylandırışını ümit kılıdı. OPEC'tin çekinip çıkış ve OPEC koşulgan Arab Birleşme Halifeliğini məsulat normasının bösüp ötüp, en çok paydını işkaşırıp, devlet işçi iktisadının tipini özgertişini meblağ bilen təminləydi. Kandak təsir payda kılıdı. Halkıra rayon siyasi mütəxəssisləri umumüzlük mındak dəb qardı. Arab Birleşme Xəlifəlikinin bu qetim OPEC ve OPEC koşulğandın çekinip çıkıdıqallıqını cakarlışı, özünün iktisadi mənpəyatını oylaşış ve uzaktan buyan OPEC'ki bolgan narazılıkını hesap kalmağanda, yani növetteki uruş xevipi ve rayon siyasi xevipsizlik endizisi bilen ziş münasibetlik. Bau Çıncağın munulanı bildirdi. Otur şarık uruşu da Arab Birleşme Xəlifəliği İran'ın 3 iliş xarakterlik ucumu da en iğir ziyan tarttı. Lekin Paris koltuğu Arab Əlleri Hemkarlık Komitetinin inkas kaytırış usulü Arab Birleşme Xəlifəliğini ümitsizlendirdi. Bu mu Arab Birleşme Xəlifəliğinin bu kararını çıkarışıdaki muhim amil. Energiya Təhlil Aparatı Restat'nın analizçisi Xolix Leon munulanı bildirdi. Arab Birleşme Xəlifəliğinin OPEC'ten çekinip çıkışı bir meydan zor bazar ve rayon siyasisi cihetteki özgürüş bulup, Arab Birleşme Xəlifəliğinin en-envi rayon ittifakdışı Saudi Arabistanı bilen bolgan ağırlıkını yıraklaştırgallıkıdın direk berudu. Uzundun buyan Amerika asaslıq neft işlep çıkarguçı devletlerinin məsulat miktarını aşırışını ümit kılıp geldi. Hem de köp qetim OPEC ve OPEC koşulganının işlep çıkırış norma mexanizmini tənqit kıldı. Təhlillerde körüstülüşçe, Arab Birleşme Xəlifəliği Xalqara energiya bağısı örülüyatqan peytte OPEC ve OPEC koşulgandın çekinip çıkışını tallap, strategiya cihette Saudi Arabistanı başçılıkıdaki neft işlep çıkarguçı devletle guroyu bilen arlıq saklıgan. Nurgun tahlilçile Arab Birleşme Xəlifəliği OPEC'ten çekinip çıkandın kin, neft məsulat miktarını aşırış arzusu ve iktidarı ba. Bu OPEC'nin Xalqara energiya bazırdaki ornini zor derecede acizlaştırdı o dedi. Bunun ilgiri Katar bilen Angola'nın OPEC'ten çekinip çıkışının təsiri Arab Birleşme Xəlifəliğinin çekinip çıkışının təsirge yetmeydi. Kəsbi zatlamı OPEC'nin yer şarını neft bilen təminləşini maslaştırışı kəmçil bolsa, Xalqara neft bazırdaki davalğuşunun teximi kəskillişişidin ənsirəydi. Hürmetlik radio anlıqçıla, Yukarıda Dünyağı Nezer programımız bu içi anlatış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurim. Növetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaretçisi Kurbanlı Sacappar.
1: Sağlamlık dastıkınımızda.
2: Talundaki işkili kodunu sahilisekla yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
3: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
1: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamaqdan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
2: Velisbit bilen işgı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsaq, baylıqtın tekrar paydınını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yanımızda.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik türkengen mahallimizden muhiti bargan sır yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atırışımızga muhtaç.
5: Мен бір тамчы су.
6: Мен мо бір тамчы су.
5: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
6: Мен пакы су амбырдың кәлдім.
5: Гүлікті гүлләні соғырымен.
6: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
5: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итызланы соғардым.
6: Паскыны су дәриялы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
7: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнын тапсын.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu sayfamızda nervini eski keltirişten sezgü azalarını kayıt kuruşkıca, mena maşini ulanışı arkalık davalaşının kolunuş görünüşü tez emeliyleşti degen haberi diktinladı buludu. Mena maşini ulanışı, mena bilen maşini arasıda uçur yolu berpaklış arkalık, biologiyalik akli iktidar bilen maşina akli iktidarına maslaşıp öz ara almıştırışını işe aşırışını körüstüdü. O hayatlık ilmi bilen uçur iliminin yuğurmun tarakiyatıdaki aldıngı qatardaki texnika. 2026 yılı mena maşini ulanışı tuncaq etim hükümet hizmetidin

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda qandaq adam asan zıq kesliğe giriptar boludu degen mazmunda sözləp berimiz. Zıq kesli qozğalğanda nurğun kişide boludığın tunji təsirat qattıq asıraş, mäydisi çınqılıp nəpsi yetişmeslik, nəpəs qiyilleşiş. Bula haqiqatan zıq keslinin tipik ifadaları. Əməliyyatta bazı zıq bimarları asırmaydı. Ən köp uçuraydıgan sozulma keseliklerinin bir bolu süpüti bilen zıq keselinin döltümüzde kuzguluş nispeti yıldın yılgı örleşki qarab yüzülünü vatıdı. Tipik zıq kesli kecide ve seherde teximi köp görüldü. Köp allada ziyadı sezgürlük mənbəsi, soğuk kava ve nefes yolu yuqumunuş qatarlıqlar bilen münasibetlik. Tipik zıq kesildin başka yana bir xil özgürüşcan zıq kesli bulup, tipik bolmagan zıq kesli dep adılıdı. Mutaxassislarnın körsütüşçe bu xil bimarlarda asıraş körülmeydiken. Pekat qayt-qayti yötülüş, mäydisi çınqılış yaki başka nefes yolu kesellik alametleri körülüş mümkinken. Bolup mu yüteldin özgergen

zemburuk payda bulup zıkı kesilini keltürüp çıkırışı mümkün. Yemekliklerini türge ayırıp saklaş, tonglatkudaki yemekliklerini vaktada tazalaş, kuruk aşlık katarlıklarını yem itilgen yemeklik saklaş kutusuğu siliş. Aşkana akletlerini dövülüp koymazlık, vaktada taşlı bitiş gerek. 5. Çan tozanını azaytış. Kiyim keçek, kitap katarlıklarını imkan kadar şiklik, şikap kısılıp, çan tozan kırıp ketişten sakılınış. Karvat astıda yığılıp kalgan çan tozanlarını çan tozan sümürgüç bilen bir tarap kılış. Uzak müddet bekar turgan hava tanşıgışını işiltişten burun süzgüç toğrı, yaprakçı katarlıklarını pakız tazılaş gerek. Onundan başka zıq kesli bimarları tazılık kılganda amal bar pay süpürge katarlık asan çan tozan kötürvetidigan üskünelerini işletmesliki. Çan tozan sümürgüç, öl desmal işiltişini tavsiye kılımız. 6. Alahide puraklan gıdıklışıdan sakılınış. Meslen, yazda paşı koğulganda burunu içtirdiğin mesulatlarını işletmeslik. Amal bar paşılık ya ki tokluk paş palıkı katarlıklarını işiltiş gerek. Sır, yapıştırgıç katarlıklarının terkibideki ziyanlı kimyelik madılamı zıkı kesilini payda kıladı. Bezelgen öyünün havasını en yaksı 6 aydan artık almıştırıp andın adam turuş gerek. Ahırda köpçilik şunu eskertimiz ki zıq kesli dep enik diagnoz koyulgan haman muntuzum davalaş aparatlarga berip davalanış. Hergiz özgü özü diagnoz koyup xalq içide tarqılıp yürgen retsiplaga qarğulacı işinip ketmesi gerek.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərishanısı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda nemi üçün əmən xuşbıraq xaltısı esiş, paşqoğla suyu pürküştümü bir xətər digən məzmun deyiqtınladı buludu. Bugün köpçülük təvsiyə qıladığan adi hərəkət, karvat beşi və şik aldığa əmən xuşbıraq xaltısı esib, təbi paşqoğlaş. Baş yaz ötüb getişi bilərlə paş peyda buludu. Nurğun kişi paşqoğla suyu pürküşke adətləngən. Lekin paşqoğlaş suyu tərkibidiki paşqoğlaş amini yaki paşqoğlaş steri terini qıdıqlaydıqan bulup, bu vaqla, balıla və hamıldarlarının uzun müddət işildişige mas gelmeydi. Əmən o de, təbi paşqoğluğucu üsümlük bulup, onun alahidi pırqını paşı yaqdurmaydı. Onun üstüge yana xuşpırqı bilən öllükni yoxdub, talını səgəkləşdürüb, nervini tınışlandırdı. Əmən xuşbıraq xaltısını özü yasaş nahaydı addi. Doğruxanığı berib, quruq əmən yopurma qısetib elib, bir sıqım elib ezib, hava ötüşüdüğən dağ xaltıqa ya ki koni yipək, paypaqqa selib, andın özü yaxş gördüğən latta xaltı kiydürüb, karvat beşi, işik aldı, dərizi yeniği esib qoyus buludu. Bir xuşbıraq xaltını təxminən yerim ay işlətgil buludu. Pırıqı süsleşip kalsa, əmən yopurmağını töküp, yenisiğe almıştırın. Eğer avarçılık görseniz, tordumu təyyar əmən xuşbıraq xaltısı setilidu. Bugün əmən xuşbıraq xaltısı yasap isip koyun. Keçide uxluğanda paşının uyğut tüvetişedin ximiyalik paş qoğlaş doğrusunun zeynidin ənsir misiniz mi buludu?

0: etnisi programmasi.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya stansiyasının güzel melodiyalarga tolgan sanat sahnesi programımız arqalıq naqşı musiqinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadida mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərni huzurunuzda sunamız. Mən Riyasatçı Hamida Qayyum. Hürmetli radyo dinleyiciler, aldı bilen köngül aramınlığı sunadığınız Davancın namlıq naqşa.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda alınış birimiz. Yurtumdaki yeniliklar sahifimizde Dövlət Elektri Tori Xinjiang Elektri Energiya Çəklik Şirketinin Tiananmen meydanında çıxırılgan dövlət bayrağına erişkənliki toğrusu da sözləp birimiz. Yüksülü vatkan Xinjiang sahifimizde Xinjiang'da Cungyi Tibabet Doğrugerliki kəsbini yukarı süpətlik tərəqi qıldırış yığınının ötküzülgəllikini tonuşturumuz. Yarqın isim sahibimizde Atlas g'ayri moddiy ma'naviyat mirosi kiyim-kechaklarini Parij ko'rgazma sahnasiga yuzlandirgan Xinjiang yenik sanoat kasbi texnika shoyanining ko'rgazma o'yin qo'yish kollektivi bilan tanishimiz. Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solution abonechilar terminalida masqadanda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Tarbag'atay viloyati Savan shahri Lujovan manzara rayoni yaqinda tijorat boshlab sayyohlarni kutib olib, ilgirki yillardagiga qaraganda yozliq sayohatning muqaddamasini muddatdan burun boshladi. Bog'cha ochilgan kuni nurg'un sayyohchilar manzara rayoniga kirib, yig'ila yashillikka purkangan yaylaqda bir mazgillik orom olish safarini boshladi. Manzara rayoni shir usuli o'ynab xodiga yamishish, naqshi usul serik, gulxon kechiligi, to'mir uchquni chachirtish o'yini qatorliq esil nomorlarni ko'ngil qo'yib pilallab, sayyohchilarga Lujovan, Arshang manzara rayonining kirish bileti, Savan Dapanji bayroqdor do'konining e'tibor biletini sovg'a qildi. 10 nechi korxona Savanning 20 nechi xil yaxshi mahsulotni elib keldi. Joylardan kelgan sayyohchilar qadamini to'xtatib o'yin ko'rdi. O'yinga qatnashdi. Alohida mahsulotlarni tanlab sotib oldi. Naq maydon qaynam toshqinligi cho'mdi. Savan shahri Lujovan manzara rayoni Tianshanning shimoliy etkidagi qorliq tog' manzarasi, o'rmon, o'tloq, xalq urf-odat ma'naviyati qatorliklar bir gavda qilingan davlat 4 od darajalik manzara rayoni. Navbatda manzara rayonida o'zgacha aloyidlikka ega tog'liq kent oilaviy mehmonxona 52 yiqilishib, manzara rayonining kundalik kutilish iqtidori 5200 odam atrofiga yetdi. Bog'cha tijorat boshlangan kuni bu tog'liq kent oilaviy mehmonxona sayyohchilarni kutib olib, sayyohchilarni orom olish, yemak ichmak mulozimati bilan ta'minladi. Birinchi faslda Baqtu portidan kirgan chiqqanlar 51500 odam qaytimga, qatnash transport qurollari 24200 avtomobil qaytimga yetib, bu turqi shu mazgildagidan ayrim holda 78.39% va 49.88% ko'payib, portning tugunlik roli kun siri gavdalandi. Har kuni tushdim burun Baqtu porti yo'lovchilar tekshirish zali aldirashlikqa to'ldi. Chegaradan chiqadigan yo'lovchilar tekshirish yo'lini bo'ylab tartiblik o'chirata turib, chegara tekshirish saqchilarining yetakchiligida o'g'ishlik tekshirishdan o'tdi. Har bir yo'lovchi tekshirib tomoyindan o'tkicha 10 nechi minut atrofida vaqt sarf qildi. Cho'ng kichik somkalarni ko'tarib olgan nurg'un sayyohchilar zalga kiriblar, sal jiddiylashgan bo'lsa, noyati tezla xotirjam bo'ldi. Xinyanglik yo'lovchi Yecenbin yolga çıkıştın burun port tertibinin mürekkepliğinin uzak saklap kiliştin ensiri geldi ki. Kelgenden ki çigra tekşürüş yolunun toluk içilgalı ki, tekşürüş süreytinin tezlikini hiskılgalı ki. Sakçıla yine teşebbüskarlık bilen yük taklarını toşuşku yardımlaşıp, köylünün hatırcan bulgallıkını etti. Yük toşuş yolunun bir tarafı da gerçek katnaş zıç bolsumu ama kıstançılık bulmaydı. Baktu çigra tekşürüş ponkiti yük avtomobilleri ekiminin eşiş vazitigi karata tamojna katarlık tarmakla bilen birleşip, bir kıtımdalı tekşürüş, bir gevdileştirip ötküzüş endisini yolu koydu. Nurgun birleşme tekşürüş oruları bir meşgulat yüzü de uçurlarını seliştiriş ve avtomobilli tekşürüşünü tamamlap tekrar toktaş halkalarını emelden kaldırdı. Çigra halkı transport ile şuğulunu vatkınıga uzak yıl bulgan şoför Li Chang bununla naiti tesirlendi. Umunlak dedi. Bu yıl yolda yük avtomobilleri ilgirki yıllardakinin körnerlik köpeydi. Lekin port tertibi tehmin kılıplaştı. Bir kıtımda tekşürüp ötümüz. İş beceriştiyiz, kolay. May polini tecepli kalmay, yeni köktatlamı kimiyip getmeydi. Portkı barganda mal süpüti yakşı bolgaçka ilgisi mi kuşal boludu. Biz mi köprek pul tapımız? Çigra halkıgan sayahat, sodu söhbüti ve tukkan yoklaş galaksının üzüksüz küçüğüşüge ergişip, baktu portunun küllük çigradın kırıp çıkıdık Allah sani, neçimin Adem kıytımdın eşip, Adem ve Abdumobullanın tamoncunun öt sani tarihtaki okşaş mezgildeki en yukarı rekordunu yarattı. Çigra tekşürüş ponkiti tamoncunun ötküzüş besiminin üzüksüz eşiği karıta, 7 gün 12 saat mülazimet endisini yolu koyup, yolcular ekimi ve avtomobil ekimini aldın tahlil kılıp ve aldın hüküm kılıp, yolcu ve yük tekşürüş sakçı küşlerini hareket altında birbirini toluklaştığını yolu koyup, yukarı pelleni tarkaklaştırdı. Şunun bilen bilen yolcu toşuş karakalları bilen vaktini maslaştırıp, aldın vazifi icra kılışkı tayarlık kılıp, birleşme tekşürüş halkısını azaytıp, portki yolcu ve yük koş yolunun ravan tertiplik buluşuna bütün güç bilen kapalatlık kıldı. Baktu çigradın kiriş çıkış, çigra müdafiye tekşürüş ponkiti vazifi icra kılış ikinci etirtinin muamın başlığı Zhao Xingfu mundak dedi. Hazır meyli yolcu ya ki yük avtomobili şoförü olsun, en bivasti his kılıdığını üçreti turuş vakti kısa, meniş süreti tez. Bu aldın hüküm kılış, birleşme hareket kılıp tekşürüş ve sakçı küçünü ilmi orulaştırıp yukarı pelle mezgeleri mu yanına mukum ravan meyişki kapalıtlı kılgallıkımızdın boldu.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?

0: 60 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye Stansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçe Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurt dündeki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde devlet elektrik toru Şincan elektrik enerji çeklik şirketinin Tiananmen meydanında çıkarılan devlet bayrağına erişkenliği doğrusu da sözlep birimiz. 4. ayının 24. günü Bayngolin Mongol Autonom Oblasti Temüngen su elektrik stansıda dağdığılık murasım ötküzülüp 2025 yılı 8. ayının 18. günü Tiananmen meydanında çıkarılan 5 yıldızlık kızıl bayrağını tapşırıp aldı. Bu, devlet elektrik toru Şincan elektrik enerji şirketinin tuncu kıtım Tiananmen meydanında çıkarılan devlet bayrağına erişti. Murasım meydanında devlet bayrağını peşkadem, 30 yaş, yaş 3 evlat elektrik enerji hadımları küç ulap muhafizat kılıp, kızıl genin evlattın evlatkı davamlaşıdı kallıqı, elektrik enerji ruhinin mängü davamlaşıdı kallıqıga simovul kılındı. Bütün meydandakile pidayla marşını birlikte etti. Katnaş kuşula tertip boyca sahneye çıkıp, devlet bayrağını sılıp, barımağa bilen devlet küçünü his kılıp, Cunhua milleti ortak gavdisi enini müstehkemledi. Peşkadem hizmetçiler vekilleri elektrik stansısının cephalık ilgilik tikleş musabısını eslep, nek meydandaki hadımlarını peşkadem bir evlat elektrik hadımlarının Çegra rayonunda yıldız tartıp, halısanı töhp koşup, kıyın ötkelgi hücum kılıçta küreş ruhini devamlık cari kıldırışkı ilhamlandırdı. Yaş işçi hizmetçiler vekilleri birdek elektrik küçü yaşla kesimini okup partiye hatırcan bulun. Devletin kudret taptırıştı memba dep tentenlik verdi birip yeni devirdeki elektrik küçü yaşlarının esli maksidi ve mesuliyetini toluklama yankıldı. İgelin işçe Temüngen su elektrik stansisi 1960 yılı kuruluşku başlayan. 1966 yılı 8. ayının 18. günü resmi işki kiriştirilip tok tarqatkan. 60 neçi yıllık terakiyat arkalık bu zavut devlet elektrik torunun tuncu türkümdeki 100 yıllık elektrik enerjiye meriniyet mırası. Şincan'ın tuncu türkümdeki sanayet mırasıga aylanılan. Növette devlet elektrik toru Şincan elektrik energiyası 7 halkısıman toru, 5 liniye, umumiyizlik kaplaştak küçlük elektrik toru kurulmasını berpa kılıp, sırtkı yetküzüş ıhtıdarını 30 milyon kilovattın aşırıp, sırtkı yetküzülgen tok miktarı 1 trilyon kilovat saatten eşip, 22 ülke, Atılım rayon, bivası karışık şerge nep yetküzüp, Şincan'ın energiye evzellikini

0: yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun bazar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abdital'nın 6-0 Pilos nusukisi torgu çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Abdital'nın 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Abdital'nın 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çabısı itib alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şıtin Abdital'ı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yiz kılısız.
0: Saat 19.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki ügünü hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şıtin Abdital'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
5: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel Vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler. Bu sahipimizde Şincan'da Cumhuriyet İbabet Doğrugerliki Kespini Yukarı Süpetlik Terakki Kıldırış Yığını Ötküzül Gerlikini Tanıştırımız. Atunum Rayı'nın Cumhuriyet İbabet Doğrugerliki Kespini Yukarı Süpetlik Terakki Kıldırış Yığını yakında Hoten'de ötküzüldü. Yığında Şincan'ın Tuncu Türküm'deki Dağlık Doğru Üsümlük'i ve Has Doğru Üsümlük Mundaricisi hem de ikinci Türküm'deki Cungi Doğru Üsümlük'ini işlep çıkardığın cayda yeni peti toğra pişiklaş tür mundaricisi ilan kılındı. Bununla Dağlık Doğru Materyalları Üsümlük'i ve Has Doğru Üsümlük Türü Dairesini aydınlaştırış. İşlep çıkarılgan cayda yeni peyde toğra pişiklaş hareketini kalıplaştırış arkalık Şincan'ın dağlık doğru materyallarını koğdaş, paydalanış ve terakki kıldırış hizmetini küçeytip Şincan'daki cungi doğru üsümlüklerini kalıplaştırış, kölemleştiriş, markalaştırış kuruluşunu ilgiri sürüp cungi tibabet doğru gerilike üsümlük kesbinin yukarı süpetlik terakkiyatı türütkü buluş maksat kılıngan. Şincan'ın doğruluk hayvanat, ösümlük, mineral baylıqı 2400 kıldın aşıdı. Karlaylısı, zaranza, küçük buya, toşkan zedeki katarlıkla bütün memleketke ton olgan. Cumhuriyet doğru ösümlüklerinin tarihçilik kölümü 4 milyon modun yukarı kölemde mukumlaştırılgan. Bunun içi de zaranza, küçük buya, toşkan zedekinin mesulat miktarı ayrım halda bütün memleketinin 80% 50%'ini ilgileydi. Şincan kesb asasını puhtulaş üçün 12 danlık doğru ösümlük bazısı ve 58 zakazlık doğru ösümlük bağıtısı kurup, doğruluk ösümlüklerini östürüp saklaş beğide 700 hıl ösümlükünü sakladı. Hem 300 mu urukluk bazısı, 4500 modun artık yokuluş gırdabığı berip kalgan doğru materyalları ösümlüklerinin köpeytiş bazısı kurdu. Keyinki kadimde İli Oblasti, Tarbağıtay Vılayeti, Kaşkar Vılayeti, Hoten Vılayeti de yukarı ölçemlik sortluk urukluk yetiştiriş bazısı kurup, cungi doğru ösümlükleri terikçiliği bilen çöllüşüşünü tezgilleş, yezi kentlerini güllendirişini, çonkur yuğuruşunu ilgiri sürüşünü pilalladı. Yenilik yarış arkalık türkü buluş, kesb derecesini östürüşünün yadırılık motoruğa aylandı. Nöbette Şincan'da devlet cungi doğrularının başkuruş idarısının nuhtuluk tetkikat işhanısının ikisi. Üçüncü derecelik tecrübe hanıdın tördü. Atunum rayın derecelik nuhtuluk tecrübe hanıdın 12'si var. 2025 yılı. Bir bütün 11 türdeki yenilik yaratılgan doğra mürekkep resiplik binepşi cevheri tasdiklenip bazarga serinip, Şincan'daki tunci A kenişkilik cungi doğrusu bir bütün 11 türdeki yeni doğru bulup kaldı. Şıngı bu şıng hapsoli kesipleştirildi. Toşkan zedeki yemeklik bilen doğrunun okşaş menbedeki tetkikatı devletin teknikilik bağlaşıdan öttü. Onun yemeklik doğru maddesi mundarisi kırgızılışıdan ümit var. Şincan yeni doğru yasaş, pişiklaş katarlık halkılık yadırılık teknikalarını çördep, Ali Mektep, Pen Tetkikat Oruları Başlamçı Karakalla bilen birlikte yenilik yaratış supusu berpa kılıp, dağlık resiplarını içiş ve onunun paydalanışını tezletip, bir türküm yenilik yaratılgan doğru ve alayda sağlamlık mesulatlarını tetkik kılışını nişanladı. Gerçi kesb kölümü sıcıl zorayğan bolsu mu, ama ölçem cahette yanına parık ba. Bununun ikin Şincan zencir sıman karxallarının yetiştirişini başlam çıkılıp, baylıkını birleştirip, kesb tosalğısını tügütüp, yerlik doğru materyallarının evzel sortlarını çördep, açkışlık tekniki ötkülüge hücum kılıp, dağlık markalarını yetiştirip, yer işiltiş, energiya işiltiş, mablag yürüştürüş qatarlıq cihetlerde dəl caydı kapaletlik kılışını pilaladı. Növbette Hoten vilayetinde cungi doğru materyallarının türü 80 neçi xılğa, kölümü 700 min moğu yetti. Toshkan Zedeki, Kızılgül Katarlık Doğru Materyallarının Mesulat Miktarı Memleket Boğuşa Aldıngı Katar'da Turdi. Pütkül Kesp Zancırının Mesulat Kıymeti 2 milyar 800 milyon yendin eşip, Cungi Doğruları Şucay'ın Halıqını Beytip, Şincan'ı Güllendürüştüki Özgücü Evzel Kesp'e Aylandı. Yığın Eçilgan Künü Akademik Hacı Ekber Aysa Hizmet Ponkiti Hoten'de Viviski Esp kuruldu. Şucay akademikla kollektifi tayınıp, ixtisaslıkla, teknika ve mesulatlarının töven katlamadaki boğma haletini buzup taşlap, Cenubi Şincan'da Cungi Tibabiti doğru gerilike de yenilik yartış igizliki berpa kılış, hem de ala süpetlik davalaş baylıkını tövenge çürüşünü ilgiri sürüp, her millet amını şık aldıdıla ala süpetlik Cungi Tibabiti doğru gerilike mulazimetinin behremen kılışını nişalladı.
1: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var deyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalnın gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailem programımız bu canlı çipedik, yaktırıp anlıkını anlığa rahmet. Sılı şetin aboneciler terminalini çürsenle, teğimi köp mezmullardın haberdar bulalayısıyla.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlığıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalıda maskadebde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah

0: Yaqında 2026 yıllık memleketlik bilimlilik hukuki teşviqat haftalikinin Şinjan neşri hukuki teşviqat faaliyeti Ürümçede ötküzildi. Faaliyette yeniden güllengen sahalarının bilimlilik hukukunu qoğdaşını küçeytip, yeni süsbetlik işlep çıkırış küşlerinin taraqiyatını teziltiş baş temi kılınıp, Şinjan'ın neşir hukuki hizmetinin yeni netice önümü merkezlik namayan kılındı. Yenilik yaratıp kullanılgan AI riyasetçisi Naq Meydanda Avtonom rayonunun 2025 yıllık hukuki çekiliş, oğurluqçı neşir kılışkı zarba berişteki tipik dilo misallarını ilan kıldı. Wen Tongshu namlıq kinonun snaristi, icraiye film işligüçsi Jang Hong, Şinjan Yazguçılar Cemiyetinin muavin reisi Medaniyet Muqatay Qatarlıq yerlik edebiyat sanat icadiyetçileri ilgir kiyim bulup sahnige çıkıp, icadiyet musabisi ve kesip ameliyetige birleştirip, asli icadiyet arkasındaki çın turuş ve ecirni bayan kılıp, Fütkül cemiyetinin asli icadiyetke hürmet kılışı, neşir hukukunu qoğdışını teşebbüs kıldı. Jang Hong bunlarını bildirdi. Bir kino, kinonun özünün neşir hukukudun sırt, yana senaryanın əsarı hukuki, muzikinin neşir hukuki, personajlarının sürat hukukunu mu öz işçige aladı. Onunla sansızlığan kişilerinin yürek kıyınının sıngelliki, neşir hukukunu qoğdışının mühimliğini teximi gevdilendirdi. Neşir hukuki yaxşı qoğdalğandıla, andın her bir icadiyetçinin qızğıllıqını urğut qılı, nadir əsərlərini üzlüksüz barlıqı kəltürgülü boludu.
1: Süni əqli ixtidarının tez sürəti umumluşşığı əgişib, AI asıl qılğan məzmun, tor qısqı sını qatarlıq yenidin güllengen sahalədiki neşir hukuki macraları kündün küngi köpəydi. Neşir hukuki Bahar Şamılı Dərsxanısı halkısı da Ürümçi Şəhərlik Otura Xalq Sot Məhkəməsi Bilimlilik Hukuki Sot Kollegiyasının Muavin Kollegiya Başqı Tunşuli Qanun Savatlarını Umumlaşdırış Çüşəndirişini Qanat Yaydırış Həqiqi Dilo Misallarını Birləşdirib Qanun Nizamlarını Çüşəndirış Yenidən Güllengen Sahalədiki Neşir Hukukunu Qoğdaş İdiyasını Kişilə Qalbinin Çonqur Orun Aldırdıqalıqını Et Tunşuli Munulanı Bildirdi İcadiyetçilere karata icadi eserinin eser hukukunu vaktide tizimletip, icadiyet orijinali ve tuncu ketim ilan kılış hatırısını saklap geliş. AI koşumçu icadiyetini işletken de icadiyet cergânıdaki akli selinmeni çokum hatırlaş. Mezmun işlikçilere karata ham materyal işletiştim burun çokum keliş menbesinin kanunluklukunu cezimleştiriş. Hakiki nuskudaki ham materyal ambarını aldın işletiş. Başkalarının eserini işletişte hukuk eliş gerekliğini biliş. AI işletkiçilere karata bir konuke bilen hasıl kırışının neşir hukuku igi bolgallık emeskini tunuş. AI hasıl kılış asası da icadiyet karakterlik tüzütüş kırgızgendela andın eser hukukunu qoğdaşkı erişiş mümkünçiliki boludgalıkı doğrusu da təklif berimen.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
2: Yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
4: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
3: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
3: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
4: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlık görüleysiz.
5: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahipimizde davağı çetişlik işkerlikini enik bilip durup, yanına öyünü oğurluqçı seti pul yoşurup bilermelik kılgan er, cinayi cazağı tartıldı diyen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Yakında Ürümçi şehri Tianşan rayonluk halk teftiş mahkemesi hak talep işleri icrasını nazaret kılış arkalık icra kıldırılgıçının yaman garezde mal mülük yetkivetkenlik edek hakiki ahvalini içip taşladı. Hem onu hüküm kesimini icra kılmayı turuvuluş cinayeti, kesim kılış cinayetinin yip uçu süpütüde kanun boyunca gün organına ötküzüp verdi. Neçi yıl ilgiri Wu X, Wang X'ke 500 bin yen karız verip durgan. Köp kıtım süyülegen bolsu mu neticesi çıkmagan. 2022 yılı 7. ayda Wu X, Wang X üstüdün sot mahkemesine arz kılgan. Hem de mal mülükünü aman saklaşını ıltımas kılgan. Keyinki yılı 5. ayda sot mahkemesi Wang X'ni karızının deri bilen üsümü bulup cemi 550 milyonun yanın köprek pulunu kaytırış doğrusu da hüküm çıkargan.
0: Dilo icra kılış tertipi kırgen bolsumu aran 6 milyon yandan artık pul icra kılınkan. Bu ekiz Wang X'nin namıda bir yürüş öy bar turukluk nemişka icra kılış baskıçıgı kelgende öy yokap ketkenlikidin hem hayran bolgan hem açıklangan. Bu ekiz Tianşan rayonluk halk teftiş mahkemesiga haq talep işleri icrasını nazarat kılışını iltimas kılgan. Bejirgüçi teftiş kadimi Dilo arxivini körüp çıkkan hem de öy mülük caylaşkan 90 nahiyat

0: ادارسیک بیرب نک میدان د تکشرب سودالشش آرخپنی ایلش ای سیت والقچی جا ایکسن اخوال ندالش آرقلق ای سیت بیری سیتش توختامی سودی حسابات یوتکش خاطرسی و بانکا کرمچکم خاطرسی ایگلیگن بونونگا اگشیب حقیقی اخوال آشکارلانگان
1: وان ایکس 2022 yılı 7. ayda ərzname və sot içiş çakırı qağızını tapşırıb alğan. Şu yılı 12. ayda yuqırıqı öy mülükünü setib, öy pulunu ayalının banki hesabatıqı yötkigen, həm də şu günü həmin nəq pulunu alğan. Pulunun nəgi kətkəlikini sürüş türgülü bolmağan. Təptiş xadımının sualıqı qarıda o öyünü satqalıqı, ayalını nəq pul Alguz galak edek paketini itiraf kılgan. Lekin özünde aklap, hüküm teke düşmügen iken, özümünün öyünü satkının bek, eyiplek, ketküdek mi iş emez digen.
0: Teptiş xadimi sevirçallık bilen onunla kanunu düşendirdi. Ali Xalık Sot Mehkemesi, Ali Xalık Teptiş Mehkemesinin hükümü kesimini icra kılışını rad kılgan cinayişle delillerini becerişte kanunu tedbiklaşka ait bazı meseleler doğrusudaki izahat edik ki, alaqdar belgilimlerke asasen cevapkar davaga cevap veriş uxturuşunu tapşırıp alğan denkiyen dava başlanıdı. Bu çağda icradan özünü kaçırış için mal mülükünü yötkü etken, hüküm küşkegi bolğan denkiyen tekşürüş arqılıq rastlıqı ispatlangan hem de icra kılışını rad kılgallarının kılmışı eğir bulup, hüküm kesimli icra kılışını rad kılış cinayeti boyunca cinayi cevapkarlık tartılıdı. Davağı çetişlik şikayetlikini enik bilip durup, mal mülükünü yötkü etip, hükümünü icra kılgılı bulmasını keltürüp çıkarğalılar, hüküm kesimli icra kılışını rad kılış cinayetige çetişlik buludu.
1: Tianshan Raylıq Halıq Teptiş Mehkemesi içki nazaretçilik mekanizmi arqılıq Van X'nin cinayet yip uçi ve alaqıdar delil ispatlarını Gun'en organı'a ötküzüp bədi. Hazır Van X, Gun'en organı tarafından dilo turguzup tahkıklını vardı. Dilo turguzup tahkıklaş baskuşuda 166 min yen dilo puli kaytırıp gelindi.
0: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu etçildi. Eğer sizden bu məsələ soraydıqan kanun məsilleriniz bolsa, sulu şitin aboneçilat terminalını düşürüp, programında hem türütkü bulup söz kaldırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları sulu şitin aboneçilat terminalıda. Eğer kanun məsilleri haqqıda məsələ sormaqçı bolsanız da oyunu əbdisini düşürüp, baş bəttin, Güli Şo Şincan, yani Güli'nin Şincan hikayesi namedeki doyun numarını koşu bilip söz kaldırıp, biz bilen hem türütkü bolsunuz mu boludu? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda lavhada asli maqsad aks ettirildi. Gu'an murassasi xalqning qalbini illati degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
0: Yaqinda Kucha shaharlik Gu'an idorasi Dongching ko'cha boshqarmasi saqchixonasi Shintiandi saqchi ishlar ishxonasining temada qip-qizil lavhalar ko'zga olaydi, cheliqib oltin rangli xatlar ko'zni chaqnatdi. Uningga tavallikdagi ommaning samimiy rahmati mujassamlangan bo'lib, xalq saqchilari, yordamchi saqchilarning xalq uchun xizmat qilish mas'uliyati va mas'uliyatchanligi namoyon qilingan edi.
1: Mamlakat bo'yicha 3-chi turkimdagi Feng Chaoche Gu'an saqchixonasi bo'lish sifati bilan Kucha shaharlik Gu'an idorasi Dongching ko'chib boshqarmasi saqchixonasi ommaga tayinish ziddiyatlarni o'z joyida hal qilishda chiqib turib, masalalarni asosiy qatlamda hal qilib, bir holatda tugatdi. Shintiandi saqchi ishlari ishxonasi asosiy qatlam saqchi ishlari mulozimatining oldingi sepi bo'lish sifati bilan ziddiyat mojarolarini radga turg'izib tekshirib bir taraf qilishni asosiy qatlamni idora qilishning muhim tutqisi qilib, oilaga kirib ziyorat qilishni doimlik qanot yaydirib, turlik ziddiyat yoshirin xavflarni tashabbuskorlik bilan radga turg'izib tekshirdi.
0: Tavallikdagi aholi May X bilan xotini kundalik ushaq tushak ishlar sababidan talash tortish qilib to'xtamadi. Ziddiyati davomliq keskinlashgachga asldagi inoq oilasiga dast ketdi. Yana atrofdagi qo'shnilarning normal turmushiga ta'sir yetkazdi.
1: Shintiandi saqchi ishlari ishxonasidagi xalq saqchilari, yordamchi saqchilar oilaga kirib ziyorat qilish jarayonida bu ahvolni bayqagandan keyin tashabbuskorlik bilan aralashdi. Ikki tarafning kayfiyatining turaqsiz ekanligini ko'zda tutib, xalq saqchilari yordamchi saqchilar oddiy vaz nasihat qilishni cho'rib tashlab, mehr muhabbatlik davli bilan qonun qoidalarini so'zlashdak 20 murassab fikr yo'lida chiqib turib, ayrim-ayrim holda har xotin ikkilam bilan sirdishib, ularning iltimos talablarini anglab, kayfiyatini turaqlashtirib, ikki tarafni o'rin almashtirib o'ylanishga yetakladi. Orqadan xalq saqchilari, yordamchi saqchilar haq talab qonun dasturiga birlashtirib, har xotin o'tirsidagi qonuniy majburiyat va axloq mizonini ommabop tushunishlik til bilan tushundirdi. Ko'p qitim ularning uyiga berib, fikr almashtirish va nasihat qilish orqali har xotin ikkilan oxiri ko'nglidagi tugunni yechib, qo'l elishib, aplishib qoldi. Ishdan keyin May X aloyitan saqchixonaga lavha taqdim qilib minnatdorligini bildirdi.
0: Tavallikdagi aholi May X bilan eri o'tirsida fikr almashtirish usuli oila mas'uliyatini ustiga elish jihatida ixtilof ko'rilib, uzoq mazgil talash tortish to'xtamag'ashqa saqchi ishlari ishxonasiga berib yordam so'radi. Murassa jarayonida xalq saqchilari yordamchi saqchilar oila mas'uliyati farzandlarning o'sib yetilishi qo'shnilar inoqlikqa qatorliq nuqtalardan sabrchanlik bilan yetaklab, ikkilanni o'zidagi masalalarga to'g'ri qarashqa, keng qo'rsoq bo'lib tushunishni o'rganishga yetakladi. Xalq saqchilari yordamchi saqchilarning bo'shashmay tirishishi bilan har xotin ikkilan orasliqni tashlab, yetarsizliklarni e'tirof qilib, oila inoqligini o'rtaq qo'g'dashda o'rtaq tunish hosil qildi. Mayekes alaytan lavha taqdim qilib, xalq saqchilari yordamchi saqchilarni ammo ishinadigan sirdosh, xalqning g'am andisini tugatadigan xizmatkor deb maqtadi.
1: Kucha shaharlik Gu'an idorasi Dongching ko'chib boshqarmasi saqchixonasi lavhani harakatlantirguch kuch qilib, ziddiyat mojarolarini radga turg'izib, tekshirib bir taraf qilish xizmatini sijil cho'nqirlashtirib, murassa usulida yangilik yaratib, idora qilish sistemasini takomillashtirib, idora qilish iqtidorini o'stirib, muhim nuqtani tovanga yetkab, saqchi kuchini tovanga tushirishni ilgari surib, boshdan oxiri ommaning tinch omonligi va hol ahvolini birinchi o'ringa qo'yib, ommi g'am qilayotgan ishlar, bosh qotirayotgan ishlar, andishi qilayotgan ishlarni chin qalb, chin hissiyot bilan hal qildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Atom rayonlik inson tekshirish komiteti, revizya komiteti markazining 8 turlik belgilamasining ro'yiga xilof 6 tipik masalani oshkora umumiy uqtirish qildi. Konkret tövendikçe.
0: Abdunum Raylıq Siyasi Kengash İqtisat Komitetinin sabıq muavin müdiri Yeu Janjun'nın belgelimge xilap halda soğatlıq buyum, soğatlıq pul iliş, hükümet işini adil icra qilishqa təsir yetküzüş ihtimali bolğan ziyafetini qobul qilish qatarlıq məslisi. 2015 yılından 2025 yılıgacha Yeu Janjun köp qitim belgelimge xilap halda xüsusi karxana igilari soğuk ilgan Ali derecelik akara qatarlıq soğatlıq buyum, soğatlıq pulunu algan. Köp

0: Қытым бәлгілімге қылап алда құсуси қарқаны игілерінің шеркетнің ішке қысмедеке ашқана қатарлық сорылларды орылаштырған зияппәтінің қобыл қылған. Әм али дәрежілік ақарақ ішкен. Еужан жүнді, яна интизамға, қанунға еғір қылаптық қылыштек башқы мәселелерімі сақланған болып, партиядан қоғланды. Бәлгілімі бойынша, о, бәкірмен болыдыған тәминат таңшалды. Cinayet kiçetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyunca tekşürüp eyiplişige ötküzüp berildi.
1: Apınım raylık davalınış kapalıtı idarisi partiya grupsının sabık azası, sabık muavin idarı başkı Jolinin belgelimige xilap halda soğuklatlık boyum, soğuklatlık pul eliş, hükümet işini adil icra kılışkı təsir yetküzüş ihtimalı bulgan ziyafetini kubul kılış. Hükümet işleri seferini özgertip, fırsat perestlik kılıp, sayahat kılış katarlık meselesi. 2013 yılıdan 2024 yılı geçe Jowli köp qetim belgelimige xilap halda xususi karxana igileri soğuğa kılgan soğuklatlık boyum, soğuklatlık pulunu algan. Köp qetim belgelimige xilap halda başkuruş ve mulazimet obyekti orlaştırgan ziyafetlerini qobul kılgan, hem ali derecelik aqaraq içken. Hükümet işi bilen komandiri kuğa çıkış porustudun paydalanıp, öz ıhtiyarıca seferini özgertip, xiyxı şehirine aylanıp sayahat kılgan, hem yatak, katnaş katarlık kıracetlerini hükümet poluğa atçot kıldırgan. Jowlide yine intizamga, kanunga eğir kılaplı kılıştek başka meseleler saklanan bulup, partiyadan kovlandı, hizmetten haydaldı. Cinayetki çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyunca tekşürüp eyiplişige ötküzüp berildi.
0: Xotan vilayeti Qaraqaş nahiyelik partiya komitetinin sabıq muavin şucisi, sabıq daimi muavin hakim Jowji Çang'ın belgelimge xilap halda soğuklatlık buyum, soğuklatlık pul eliş, hükümet işini adil icra kılışkı təsir yetküzüş ihtimalı bolgan ziyafetni qobul kılış, özü töleşki tigişli xarajatlarını başkılağı töletküzüş, belgelimge xilap halda başkuruş ve mulazmet obyektlerinin optimobilini oriyet elip işiltiş qatarlıq meselesi. 2013 yıldan 2024 yılıgıca Jowji Çang köp qetim belgelimge xilap halda başkuruş ve mulazmet obyektleri soğuğa kılgan ali derecelik araq, tamakı qatarlıq soğuklatlık boyum, soğuklatlık pulunu algan. Başkuruş ve mulazmet obyektleri orunlaştırgan ziyafetini köp qetim qobul kılgan. Başkuruş ve mulazmet obyektlerini özünün uruq tuqallarının yatak, mal setibiliş qatarlıq xirajatlarını töleşke orunlaştırgan. Başkuruş ve mulazmet obyektlerinin optimobilini uzak mezgil haksız ariyet ilip özü işletken hem yıkılgı may hakkını hükümet puludan çıkım kılgan. Jowji Çang'da yana intizamga, kanunga, eğir xilaplı kılıştek başka meseleler saklangan bulup partiyadan kovlandı, hizmetten haydaldı. Cinayet kiçetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyunca tekşürüp eyiplişige ötküzüp berildi.
1: Turpan şehirlik yezi igiliki yezilani maşinlaştırış terakkat merkezinin sabık muavun müdiri, sabık 3. derecelik tekşürüp tatki kılgıtsi Hasan ablanın belgelimegi xilap halda soğuklatlık boyum, soğuklatlık pul eliş, özü töleşki tegişlik kıracetlerini başkılağı tölet közüş katarlık meselesi. 2015 yılıdan 2024 yılıgıca Hasan abla köp qetim belgelimige xilap halda başkuruş ve mulazmet obyektleri soğuğa kılgan ali derecelik araq tamakı qatarlıq soğuklatlık boyum, soğuklatlık pulunu algan. Başkuruş ve mulazmet obyektlerini özünün öy cihazları setibiliş qatarlıq xirajetlerini töleşke orunlaştırgan. Hasan abladı yine intizamga, kanunga eğir kılaplı kılıştek başka meseleler saklanan bulup, partiyadan kovlandı, hizmetten haydaldı. Cinayetki çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyunca tekşürüp eyiplişige ötküzüp berildi.
0: Altay vilayeti Burultoqay nahiyesi Çiğan Jigde Yezilik Partiya Komitetinin sabık şujisi, sabık 4. derecelik tekşürüp tatkı kılgıcı Çin Fey'nin belgelimi xilap halda soğuklatlık boyum, soğuklatlık pul eliş, hükümet işini adil icra kılışkı təsir yetküzüş ihtimalı bulgan ziyafetini qobul kılış qatarlıq meselesi. 2016 yılıdan 2025 yılıgıca Çin Fey köp qetim belgelimge xilap halda başkuruş ve mulazmet obyektleri soğuğa kılgan ali derecelik haraq tamaka, yan telefon, istemal kartısı qatarlıq soğuklatlık buyum, soğuklatlık pulunu algan. Onun üstüge köp sandikileri, Jongchu bayramı, Bahar bayramı katarlıq

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının kanun sözge hemrah programı sıbıcağını çişbədim. Teğimi köp məzmullani slushiting terminalini çürüp anlısanlar boludu. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın 14 pırak programısını anlayışlarını karşılayalımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kudumki programımızda tümündeki məzmunları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, Ara Törük Nahiye Tuzgöllü Bazırı'da Şaucungu Beyiş Çoğun Kəsbige Teyrek buldu. Keriye Nahiye Kökyar Yesisi da Parnik Uçluk Lazılarının özüşü kişini hoşal kıldı degen məzmunlarını anlattımız.
0: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde Noktini Xalıklı Beyiş Kəsbige aylanırgan Mori Nahiye Yengi Biopen Teknik Çekilşirikli'nin kurgucisi Fınşin Toğrusu sözləp verimiz.
1: Yezi İgiliki Yeza Dehkallarğa alaqadar uçurlar sahibimizde. Şincan Kevaz Yezi İgilik Maşina Cabdukları sahəsidiki işki çoğun türünü qoz qutub, əqli iqtidarlaşdırış yönlüşüge qarab, açqışlıq bir qədəm taşıldığı qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio Anı Uçuna. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı sülüşitin abonçlar terminalda mazqadamda anlatıldı. Hem de her vaxt qaytırıp anıqlı buludu. Әмі дейіқтіңлі программымыздың тәпсілі мәзмолырады болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemliki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-2505 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tügütüdü.
2: İşki uğrulaştırış mülazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı köreleysiz.
3: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
3: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asallı qozğutudu.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezirlik tamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunu.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teyinisi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
7: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Daş, yani kançılık bana mez?
9: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
10: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
8: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
10: Ne miyiginiz be? Her az, balılağın imağaş geldiniz.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçla. Fınşin Morina ye yıngı biyo pen teknik çekti şirketinin korkucusu. O köp yıldın bu yan nok mesulatlarını tetkik kılıp, eşkı küt çıkarıp, bazarını özlüksüz eşip kiçikkenin noktini beyişinin çoğun kespik aylandırdı. Bugünkü kalıtsız beyiş mahirleri sahipimizi köpçülükke, fınşinin kiçikkenin noktini kanda kılıp, amının beyişe oturduğu bulunduğun çoğun kespikke aylandırgalık hakkı sözlep birimiz.
2: Morina hiye yenge biyo pen teknik çeklik şirketinin zamanevi işlep çıkarış sihada işlep çıkarış liniyesinin tez süratte oylanışı bilen danı dane oltun renglik tolgan noktlar tallaş, eziş, kaklap pişiriş katarlık iş tertiplerden ötüp ozuklaki mol demlemiş çimlik. Çürük, temlik istirahat uşak yemeklikege oylanamadaddi. Fınşin mundak dedi. Şirketning noqut mahsulotlari bazarda nihoyatda olqishga erishib, mamlakatning har qaysi joylariga sotilyapti. Bu noqut bilan 20 necha yil hablashdim. Eng dastlabki bir necha xalta noqutni ko'tirib, hamma yerga berib sotish yo'li izlashdim. Bugungi kunda 5 cho'ng tur bo'yicha 40 necha xil mahsulot ishlab chiqarishgacha yillik sotish summamizni 50 million yuandan oshirdik. Bunun arkasında Mori'deki yurttaşlarının barğansırı tompi vatkan hemiyeni var.
1: Mori nayısının yaz peslinin kıska hem salkılıkı noktunun üst işini tepulğusuz evzel şarait bilen təmirligen. Mori'de toğulup özken fınşin kiçikidilla yurtunun noktunu mahait obdan biletti. Ama ilgiri tarqaq östürülgeçke kesb külümü şekillenmigen. Pişiklinigan mesulat bolmagaçka yakşı mesulatni tekmu yirakı setish tezki toktugan idi. O mundaq dedi. Kiçik vaqtımda yurttaşlarının tergan noktularını yakşıraq bağı satalmagallıqı isimde. Men şunki yakşı nersini uzukluk açlık kılıp kalmay, çoğun kesipke aylandırış kerek dep oylayittim.
2: Noqut kesipinin terakkiyat hikayesini 2000-ci yıldan başlap sözleşki doğru geledu. Aynı çağda yemeklik top setiş sodası bilen şoğullanıdığan fınşin tüzülmesi özgertilgen Mori Dölet ülkedeki yemeklik zavutini ütküzü verip, Şincan Dalun Wang yemeklik çeklik mesuliyet şirketini kurdu.
1: Buruluş 2002 yıldaki bir kıtımlık körgezmeden başlandı. Fınşin sınav birkaç meksede yurtunun noktunu körgezmeye katlaştırdı. Oylumağa yerden tört pen tatqiqat orunun diktini tarttı. O mundaq dedi. Men bir necha xaltın nuqtını yudup berip, körgazmiga qatnashtirib edim. Oylimiga yerdin 4 pan tadqiqot o'rni hamkorlishni talashdi.
2: Orqadan fengshin shirkatdikilardan boshlab pan tadqiqot o'rinlari bilan hamkorlashib, nuqt tofusi ishlab chiqarib muvaffaqiyat qozondi. Lekin bu jarayon mu agri to'qaylik qildi. Seriq burchaq yo'narsan eti bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotning ta'mi ancha

Yakında Aptun rayonumuzun Kivez Yezi İgilik Maşını Cabdukları sahasındaki iki çoğun noktuluk tətqiq kılıp eşitir başlanıp, 3 yıl içinde Kivezliklerde ademsiz məşğulat kılış, əkli iqtidarlıq östürüş, suğuruş, oğutlaş, doğru çeçişini dəlcayda tənişeş, tizgilləş, həm də dövlətimizə işlengen taylaş, paxta yığış maşinasının iqtidarını östürüş qatarlıq sahalarda sistemlik bözüş asıl kılıp, Şincanın paxta işləp çıxırışı da əkli iqtidarlaşdırış yönlüşüge xarab açıqışlıq bir qadem taşlaş planlandı. Şincan dövlətimiz paxtçılıqdakı yadroluq işləp çıxırış rayonu bulub, Kivez östürüş yığışının onursal maşiliş nisbiti 97% yetkeske, memleket boyunca hatta dünya boyunca aldın qatarda turudu. Bırak, yukur maşinleşiş nisbitinin arkası da yanıla adem görecek götürüp, maşinin kendin yügürüydüğün menzerini körgülü buludu. Uruq selip, soluya yupuq yapkanda temitip soğuruş ilankisini işletip olgan deyinkin, adem küçü bilen kesişke, kömüşke toğru kilodu. Paxta yıkkanda dövletimiz işlep çıkarılgan paxta yığış maşınlarının 14 meşgulat ürünü import kılınan ali derecelik maşının tiplerinin təxminen 3'ten 2 kısımı doğru kilodu. Kısmen senzor ve suyukluk besim detalları da yanıla import kılış tayındı. Aptun raylıq Yezi İgilik Pəllər Akademiyası Yezi İgilik Cabdukları Tətqiqat Ordu'nun tətqiqatçısı Yan Quyminin tunuşturuşca onun başlamçılıqıdaki kivez işlep çıkırışının bütün ceryanını əkli iqtidarlaşdırış, aşkışlıq texnik tətqiqatı ve cabduklarını yasaş türde 3 el derecelik ademsiz traktorunu əkli iqtidarlıq kontrolüqlüş cabduk tətqiqat kılıp yazılıb, yolbaşlaş qatarlıq pərqi 2-20 cm'den küçük buluş. 360 graduslık tosalığı cisimlerini tekşürüş arkalıqı 30 metreden eşiş işe aşırılgan. Yine suya yopu bilen temitip soğuruş lankisine automatik üzüş, kümüş, besiş iktidarı ege əkli iktidarlıq siyalki tətqiq kılıp yazılıp, siyalkinin kendi adem küçü arkalıq əgiş yügürüş əhvali özül kesil özgertilgen. Bu türde yine su, oğut, doğrunu dəlcaydı tənişeş tizgilleş sistemisi bərpa qılınğan bulup, su, oğut, doğru silinmesini 15% azaytış mölçərlengen. Yani bir türde özü yürüydüğün əkli iqtidarlıq taylaş, paxta yığış maşinasının iqtidarını östürüşdü ki, aşkışlıq texnikini tətqiq kılıp eçiş ve kolunuş da. Dikkat, paxta yığış maşinasının dövlətimiz işləp çıxırılıp dərəcəsinin östürülüşüge merkezleştirilip, əkli iqtidarlıq yığış, yukarı zıçlıqda şekilgi keltirip taylaş, kaşılığı diagnoz, koyuş qatarlıq yadroluq texniklarda bözüş asılı kılınıp, pakiz yığış nisbitini 95%'dan aşırış. Aşkışlıq zapçaslarının öz aldığı işlep çıkırış nisbitini 99%'dan aşırış, işe aşırıldıken. İşki türde Aptun rayonluq Yezi İgilik Pəllər Akademiyası başlamçılıq bilen köplügen Ali Mektep Pen Tətqiqat Orni Karxallar birleşip ötkəlgi ucum kıldı. Bu türde 8 mil moluk yadroluk ülgü körüstüş rayonu kurulduğun bulup, her mil kivezlikte 200 yuen etrafıda tənlərkini tecep ünümünü aşırış mölçerlendi. Yakında Altay vilayetinin Sığma

Çingil Langşen Longsi at beygisi teklif musabıkası Çingil Nahisi'deki Langşen Menzil ayında başlandı. Altay vilayetinin erkaysı nahiye şehirlerden gelgen 72 çevendaz bir meydanda küt sinişip, her millet ama ve sayıçlarına maharet bilen örüp adet yoğurulgan bir meydan medeniyet sayıhat ten terbiye faaliyetini takdim kıldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı. Yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
3: Həh, Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mi etsiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Monbet Tıprak programımızı boya canlanış berdik, anlıqınınla ağır rəhmət. Ətki Monbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsərxili hikayeler davamlı qozırınlarda buludu. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı, Sılışıdın abonçılar terminalıda maskademde anlatılıdı. Teximi köp sərxili hikayelerden xəbərdar bolaydısınız. Dikdiniz Sılışıdın abonçılar terminalımızda bolsın.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 6. günü, çarşamba. Aval havarayı nazar silip akaylı. Bugün keçeden ət gündüz geçe İli Deryası Vadisi'deki Tağlıq rayon, Bortala Oblastı'nın Qarbi'deki Tağlıq rayon, Cənubi Şincan'ın Qarbi'deki Tağlıq rayon, Aqsu Vilayetinin Qarbi ve Şimaldeki Tağlıq rayon, Xotan Vilayetinin Cənubi'deki Tağlıq rayon, Bayınqılın Oblastı'deki Tağlıq rayon Qatarlıq çaylarının kısma rayonlarında azıraq yamğur, Otrahal Egiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar. Tağlıq rayonunun kısmen caylarında otrahal yaki qatıq yamğur yaki qar yağıdı. Şincan'ın başka rayonlarında asasen hava oçok yaki bulutuq bulup şamal küçü ancı zor bulmaydı. Noktalıq əskertiş. Yakınki mezgilde İli Deryası Vadisi'deki Tağlıq rayon, Cənubi Şincan'ın qarbideki Tağlıq rayonda öl yeğin, kısma rayonlarda öl yeğin omumi miqdarı köp bulup, kısmen caylarda kısqa vaqtlıq küşlük öl yeğin, möldür qatarlıq küşlük tətür iqimliq avarayı görülüş ihtimallıqı bir qadar çoğun bulğaşqa, küşlük tətür iqimliq avarayı ve Tağlıq rayondaki qarı yamğur kəlkünü, Qiyan ve geoapetnin paydasız təsirdin müdafiyelini sürür. Mölçerleşçe, kelgüsü 24 saatte Xotan vilayetindeki kısmancaylarda orman, otlaq, ot apıtı xatırının meteorologiya derecesi bir kadar yukarı buldu iken.
2: Ürümçi şehrinde bugün keçidin ət gündüz gece hava ocuq. Tövən temperatura 15 Celsiya gradus, yukarı temperatura 29 Celsiya gradus boludu.
1: Әмде бұл кетімгі программымыздың асасы мәзмілерін тоныштырымыз.
2: Бұл ел бірінші пәсілді Аптоном районның сана әтселінмізі бұл тұрқи ұқшаш мәзгілдікідің 11.5% көпейіп, тұрақлық мүлік селінмізінің 6.7% поинт ешшіғы түрткі болды.
1: Şincan, münbet etiz, sortluq uruqluq, zamanivi maşina, ünümlik teyiriş usulunu toplaştırıp, mas küçeşte çıntırıp, açlıqtan muqim usul ilişki asas aldı.

0: مەركەزلەشتۈرۈش قاتارلىق يۇقىرى ھوسۇللۇق ئۆستۈرۈش تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تېخنىكىسى پىلوسنىڭ ئەمەلىي قوللىنىش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، ئادەمسىز ئۆسۈملۈك ئاسراش ياكى يۇقىرى ئىقتىدارلىق تۈجۈپلۈك سىيالىكىنى يولغا قويۇپ، يەردىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، ھوسۇلنىڭ خورىشىنى ئازايتىپ، يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش مەقسىدىگە يېتىمىز.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Toluqsız statistikaga asaslanganda may bayramlıq dəmiliş məzgildə avtonom rayon boyunca rayon atlap səfərgə çıxanlar 29 million 439 600 adam qeytimgə yetib, günəgə otur hesablan 5 million 887 900 adam qeytimdən toğri gəlgən. Şinjan tömür yol tarmaqları dəmiliş günlərində səfərgə çıxan yolçularının sicil köpəyişigə yuqarı ünümlik maslışış üçün yolçı yük transport baylıqını ilmi bir tutaş planlap vaqtlıq poyizni köpəytiş, oq poyiz qrupsini qayta ulap yürüştürüş qatarlıq şəkillər arqılıq transport yoşurun iqtidarını ən zor dərəcədə qeyizib, dəmiliş günlərində vaqtlıq yolçular poyizidin cəmi 302-ni köpəytdi. Qumul vokzali Şinjanga kirib chiqadigan yadroliq tugan bo'lish sifati bilan Lanzhou, Chengdu qatorliq o'lka olqigan liniyalarning mulozimat kapaltini nuqtaliq kuchaytdi. Lanzhou Xinjiang yuqori sur'atli poyezi ommaviy qatnash shaklidagi zich qatnash andeyisini yo'lga qo'yib, poyezning qo'zg'alish orliqini yanami qisqartib, tijorat unumini zo'r darajada o'stirib, yo'lovchilarni jonliq, ko'p manbalik safarga chiqish tanlashiga ega qildi. Jongo Tömir Yoli Ürümçi İdarisi Gürohi Çeklik Şirkti Qumul Oçastikisi Qumul Vokzalının Yolucu Toşuş Növetsi Li Tau Tau Mündaqdiri. Vokzalgı kiriş çıkış liniyasını üzliksiz alalaştırıp, bihaterlik tekşürüş ve delilleş yollarını herkeçan tanşap, yolucular ziç rayollarına hadımlarını köpeytip evetip yitekleşini küçeytip, yolucularının tez, tertiplik yürüyüşüge hakiki kapalet kıldık. Кеч күндіз чәклімісіз тижарат қылышыны елғы қойып, электролық экран, радио арқылық, поиз ұшуырыны әр вақыт еңілап, жиде ішларғы тақабыл тұрыш вә вақытны өзгәртіш, ноқталық ел ұшыларыны апырыш, әкіліш, үткен бұйымларыны тәкшүріш бойыча бір понкет шәкілдегі ярдан беріш, өләш білән тәмілідік. May bayramlıq dəmiliş məzgildə avtonom rayonlik taş yollarda qatnığanlar 27 million 549 100 adam qeytimə yetib, günəgə otur hesab bilan 5 million 500 adam qeytimdən aşdı. May bayramlıq dəmiliş məzgildə Ürümçi Lopnor yuqarı sürətli yolunun şimali bölüki, yəni Ürümçinin cənubidən balğın tayğıcı bolğan arlıqda qatnığan avtomobil 210 300-ə yetib, günəgə otur hesab bilan 42 100-ə yetdi. Yolucu Liu Junyi mındaqdini. Biz Tian Shan avtobusiga oltirishni tanladık. Şundaqla Şinjan qatnışının bizge elip gelgen bu xil qolaylıqlarını haqiqi his qıldık. Abmının yol yürüyüşinin bexatar, ravon bolışığı kapalatlı qilish üçün qatnaş tarmaqları noktalıq xavf xatar saqlangan yol bölaklarını muddatdan burun tekşürüp, ravonlıqı kapalatlı qilish noktalarını köpeytip, toqluğu mulazimetini alalaştırdı. Hemde qatnaş saqçıları bilen birleşip, uçur yetekçilikini küçeytti. Avtonom raylıq qatnaş transport nazarati ciddi işlarga taqabıl turuş boyunca komandallık qilish ve doğrulaştırıp haq ilish merkezinin muavin müdiri Madong Shang mındaqdiri. Dövlət yolu 30-3012-0711 liniyası qatarlıq liniyalardaki 12 qatarlıq yol bölükdə noktalıq nazarət qiliş tizginləş yolu qoyuldu. Qatnaşının ravallıqı kapalat qiliş noktasıdan 352-si təsis qilindi. Ciddi işlarga taqabıl turu şətirtidən 317-si orlaşdırılıb, 4000-dən artıq adam buyruq kütüb durdu. Саха бойыча, әр күні 12300 қызметчі іш орынды нөвәтчілік қылды. Мұлазымет районыдекі тоқлығы қыстаңчылықы мәсілсеге қарыта, автоном район бойыча 943 тоқлығы, 1782 зәрәтләш автомобил орнының ішілтіліш өнімені әлалаштырдық. Яна көшімі тоқлығы үшкілеріні сәпләп, көпчілікнің өчірәт тұрып сақлаш вақтыны қысқарттық. Құралар авиациясы жәтті май байрымылық дәміліш мәзгілді Аптыным райондекі әрқайсы айырдыромларды тошылған ел өте жәмі 704200 адам кетімгі етті. Бұның ішіде Үрімчі Тяншан Халықара аэропорты май байрымылық дәміліш мәзгілді 362800 адам кетім ел өте тошыны тамамлап, авиация сәпірдегі асаслық күш болды.
0: Станциямыз

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programı arqalıq naqşı muzikinin sehri küçidin birlikte huzurlanış maqsadida mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz. Mən Riya Sachi Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, aldı bilen köngül aramınlığa taqdim etdiğimiz Can Ana namlıq naqşa yaqtırmanlıq aysılar.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия стансының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar bu sayfamızda kandak adam asan zıq kesliğe kırptar boludu degen mezmundu sözləp berimiz. Zıq kesli qozğalğanda nurğun kişide boludugan tunji təsirat qatıq asıraş, meydisi çınqılıp nəpsi yetişmeslik, nəpəs qiyilleşiş. Bula haqiqatan zıq keslinin tipik ipadaları. Əməliyyatta bazı zıq bimarları asırmaydı. Ən köp uçuraydıgan sozulma kesalliklerinin bir bolu süpti bilen zıq kesilinin döltümüzde kuzguluş nispeti yıldın yılgı örleşki qarab yüzül növatıdı. Tipik zıq kesli kecide ve seherde teximi köp görüldü. Köp allada ziyadı sezgürlük mənbəsi, soğuk hava ve nefes yolu yuqumluş qatarlıqlar bile münasibetlik. Tipik zıq kesildin başka yana bir xil özgürüşçan zıq kesli bulup, tipik bolmagan zıq kesli dep adılıdı. Mutaxassislarning ko'rsatishicha bu xil bemorlarda asrash ko'rilmaydigan. Faqat qayta-qayta yutilish, maydisi chinqilish yoki boshqa nafas yo'li kasallik alomatlari ko'rilishi mumkin ekan. Bo'libmi, yutaldan o'zgargan zıq kesli, maydisi chinqilishdan o'zgargan zıq kesli ko'p ko'riladi ekan. Yutaldan o'zgargan zıq kesli bu en köp uçuraydıgan tipik bolmağan zıq kesli bulup, birden bir kesellik alameti yötel. Nurgun bimarda köp hıl, antibiyotiklani isimu ünümü bulmaydı. Kin, öpke ıqtidarını tekşürüş, kanayçını kuzgut istiniqi arqılıq zıq kesli edep diagnoz koyuludu. Eğer vaxtada davalanmasa, tedirici halda tipik zıq kesliğe terakki kılıdı. Meydisi çınqılıştın özgergen zıq kesli. Bu xil zıqqa meydisi çınqilishni birden bir yoki asaslıq kesellik alameti qiladi. Davolashda kesellik alametlerini kontrol qilish asas qilinadi. Tuyuqsiz qo'zg'ilishi mumkin. Shunga bemorga yanada doğru ilib yurishni tavsiya qilamiz. Yoshirin xarakterlik zıqqa. Yana bir xil tipik bo'lmagan zıq ichidagi yoshirin xarakterlik zıqqa bo'lib, dastlabki mezgilda demiz qilish, maydisi chinqilish yoki yotilish xarakterlik kasallik alomatlari ko'rilmaydi. Faqat uzun mezgil mavjud bo'lib turg'achqa nafas yo'li reaksiyasi o'rlaydi. Lekin 14% dan 58% kicha bemorlarda keyingi mezgilda kasallik alomati bo'lgan zıq kesliga taraqqi qiladi. Eng yaxshisi qaralik tekshirtib turish kerak. Gerçi bazı bemorlarning ifodasi tipik bo'lmasmi, lekin uning ichidagi mexanizmi tipik zıq kesli bilan birdek bo'ladi. Ya'ni sozulma, ziyada sezgurlik xarakterlik, nafas yo'li yallug'i va nafas yo'lining yuqori reaksiya xarakterlik bo'ladi. Zıq kesli bir turlik murakkab, ko'p genlik irsiyat xohishiga ega kasallik bo'lib, shaxsning ziyada sezgur beden supti ve tashqi muhitning ta'siri kasallik qo'zg'ilishining xatarlik omili hisoblanadi. Qandaq odam osonla zıq kesliga giriptar bo'ladi? Agar ota-onalarning teni ziyada sezimchan bo'lsa yoki zıq kesliga giriptar bo'lsa, farzandlarining zıq kesliga giriptar bo'lish nisbati oshadi. Ziyada sezgurlik burun yallug'i va o'tal tamratki bemorlarining zıq kesliga giriptar bo'lishi

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıp anlığınınla rahmet.

0: vatan chaqirib muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni suyiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasining anglashalarini qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda alınış birimiz. Yurtdumdaki yenilikla sahibimizde Dövlət Elektri Tori Şincan Elektri Energiya Çəklik Şirketinin Tiananmen meydanında çıxırılgan dövlət bayrağına erişkənliki toğrusu da sözləb birimiz. Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Şincan'da Cunyi Tibabet Doğrugerliki Kəsbini Yukarı Süpətlik Tərəqi Kıldırış Yığırının ötküzülgərlikini tonuşturumuz. Yarqın isim sahibimizde Atlas g'ayri moddiy ma'naviyat mirosi kiyim-kechaklarini Parij ko'rgazma sahnasiga yuzlandirgan Shinjang yenik sanoat kasbi texnika shoyanining ko'rgazma o'yin qo'yish kollektivi bilan tanishimiz. Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solution abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Tarbag'atay viloyati Savan shahri Lujovan manzara rayoni yaqinida tijorat boshlab sayyohlarni kutib olib, ilgirki yillardagiga qaraganda yozlik sayohatning muqaddamasini muddatdan burun boshladi. Bog'cha ochilgan kuni nurg'un sayyohchilar manzara rayoniga kirib, yig'ila yashillikka purkangan yaylaqda bir mazgillik aram elish safarini boshladi. Manzara rayoni shir usuli o'ynab, xodig'i yamishish, naqshi usul serik, gulxon kechiligi, to'mir uchquni chachirtish o'yini qatorliq esil nomorlarni ko'ngil qo'yib pilallab, sayyohchilarga Lujovan Arshang manzara rayonining kirish bileti Savan Dapanji bayroqdor do'konining e'tibor biletini sovg'a qildi. 10 nechik korxona Savanning 20 nechik xil yaxshi mahsulotni elib keldi. Joylardan kelgan sayyohchilar qadamini to'xtatib o'yin ko'rdi. O'yinga qatnashdi. Alohida mahsulotlarni tanlab sotib oldi. Naqd maydon qaynam toshqinligi cho'mdi. Savan shahri Lujovan manzara rayoni Tian Shanning shimoliy etkidagi qorliq tog' manzarasi, o'rmon, o'tloq, xalq urf-odat ma'naviyati qatorliqlar bir gavda qilingan davlat 4 od darajalik manzara rayoni. Navbatda manzara rayonida o'zgicha aloyidligiga ega tog'liq kent oilaviy mehmonxona 52 yiqilishib, manzara rayonining kundalik kutilish iqtidori 5200 odam atrofiga yetdi. Bog'cha tijorat boshlangan kuni bu tog'liq kent oilaviy mehmonxona sayyohchilarni kutib olib, sayyohchilarni aram elish, yemak ichmak mulozimati bilan ta'minladi. Birinchi faslda Baqtu portidan kirgan chiqqanlar 51500 odam qaytimga, qatnash transport qurollari 24200 avtomobil qaytimga yetib, bu turqi shu mazgildagidan ayrim holda 78.39% va 49.88% ko'payib, portning tugunlik roli kun siri gavdalandi. Har kuni tushdim burun Baqtu porti yo'lovchilar tekshirish zali aldirashlikka to'ldi. Chegaradan chiqadigan yo'lovchilar tekshirish yo'lini bo'ylab tartiblik o'chirata turib, chegara tekshirish saqchilarining yetakchiligida o'g'ishlik tekshirishdan o'tdi. Har bir yo'lovchi tekshirib tomondan o'tkicha 10 nechi minut atrofida vaqt sarf qildi. Cho'ng kichik somkalarni ko'tarib olgan nurg'un sayyohchilar zalga kiriblar, sal jiddiylashgan bo'lsa, nihoyatda tezla xotirjam bo'ldi. Shinyanglik yo'lovchi Yejenbin yo'lga chiqishdan burun port tartibining murakkabligidan uzoq saqlab qolishdan ansiriganligi, kelgandan keyin chegara tekshirish yo'lining to'liq ochilganligi,

0: Tekşürüş sürüyetinin tezlikini his kılgallıkı. Sakçılar yine teşebbüskarlık bilen yük taklarını toşuşku yardımlaşıp, köylünün hatırcan bulgallıkını etti. Yük toşuş yolunun bir tarafı da gerçek katnaş zıç bolsun mu ama kıstanışlık bulmaydı. Baktu çigra tekşürüş ponkiti yük otomobilleri ekiminin eşiş vazifesine karata tamojna katarlık tarmakla bilen birleşip bir kaytımdalı tekşürüş, bir gevdileştirip ötküzüş endisini yolga koydu. Nurgun birleşme tekşürüş orulları bir meşgulat yüzü de uçurlarını seleştiriş ve otomobilini tekşürüşünü tamamlap tekrar toktaş halkalarını emelden kaldırdı. Çigra halkı transport ile şuğulunu vatkınıga uzak yıl bulgan şoför Li Chang bununun naiti tesirlendi. Umunlak dedi. Bu yıl yolda yük otomobilleri ilgirki yıllardakinden görünerli köpeydi. Lekin port tertibi tehimi kılıplaştı. Bir kaytımdala tekşürüp ötümüz. İş beceriştiyiz. Kolay. May polini tecepli kalmay, yeni köktatlamı kimiyip ketmeydi. Portkı barganda mal süpüti yakşı bolgaçka ilgisi mi uşal boludu. Biz mu köprek pul tapımız. Çigra halkıgan sayahat, sodu söhbüti ve tukkan yoklaş galaksının üzüksüz küçüğüşüge ergeşip, baktu portunun küllük çigradın kırıp çıkıdı galla sani, neçimin Adem kıytımdın eşip, Adem ve Abdumobullanın tamoncunun öt sani tarihtaki okşaş mezgildeki en yukarı rekordunu yarattı. Çigra tekşürüş ponkiti tamoncunun ötküzüş besiminin üzüksüz eşiği karıta, 7 gün 12 saat mulazmet endisini yolu koyup, yolcular ekimi ve otomobil ekimini aldın tahlil kılıp ve aldın hüküm kılıp, yolcu ve yük tekşürüş sakçı küşlerini hareket altında birbirini toluklaştığını yolu koyup, yukarı pelleni tarkaklaştırdı. Şunun bilen bilen yolcu toşuş karkaları bilen vaktini maslaştırıp, aldın vazife icra kılışkı tayarlık kılıp, birleşme tekşürüş halkısını azaytıp, portki yolcu ve yük koş yolunun ravan tertiplik buluşuğa bütün güç bilen kapalatlık kıldı. Baktu çigradın kiriş çıkış, çigra müdafiye tekşürüş ponkiti vazife icra kılış ikinci atırtının muamın başlığı Zhao Xingfu mundak dedi. Hazır, meyli yolcu, ya ki yük otomobili şoförü olsun, en bivasti his kılıdığını üçreti turuş vakti kısa, meniş süreti tez. Bu aldın hüküm kılış, birleşme hareket kılıp tekşürüş ve sakçı küçünü ilmi orulaştırıp, yukurup pelle mezgeleri mu, yanına mukum, ravan menişki kapalıtlı kılgallıkımızdın boldi.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Devlet Elektrik Tori, Şinjiang Elektrik Energiya Çeklik Şirketinin Tiananmen Meydanı'nda çıkarılan devlet bayrağına erişkenliği doğrusu da sözlep birimiz. 4. ayının 24. günü, Bayngolin Moğol Autonom Oblasti Temingwen Su Elektrik Stansı'da dağdoğuluk murasım ötküzülüp, 2025 yılı 8. ayının 18. günü Tiananmen Meydanı'da çıkarılan 5 yıldızlık kızıl bayrağını tapşırıp aldı. Bu, Devlet Elektrik Tori Şinjiang Elektrik Energiya Şirketinin tunji qetim Tiananmen Meydanı'da çıkarılan devlet bayrağına erişişi. Murasim Meydanı'da devlet bayrağını peşkadem, 30 yaş, yaş 3 evlat elektrik energiya hadımları küç ulap muhafizat kılıp, kızıl genin evlattın evlatkı davamlaşıdı kallıqı, elektrik energiya ruhinin mängü davamlaşıdı kallıqıga simovul kılındı. Bütün meydandakile pidayla marşını birlikte etti. Katnaş kuşula tertip boyca sahneye çıkıp,

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi torğa çıqırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boludu.
2: Saat 8:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anglayalaysız, xəbər görəlaysız.
3: Saat 9:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar bolalaysız.
2: Saat 11:00-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki ijadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki pul tejeş hamrayınız. Juğlamı numarını tamaq biletik almaştırıp hem pul tejeysiz hem hatırcan bolasız.
2: Saat 14:00-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki turmuş hamrayınız. Sulu Şıting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki ilgilik tikleş hamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şıting Aptitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki mezelik tam hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki ügünüş hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki tenerke hamrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şıting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
5: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
6: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqnı muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurduq. Sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izleyip, eşip kalan bolsa elab alaylı.
8: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
5: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcamı var deyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
6: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqnı muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Apınım Rayınımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik kavaraydı məlumat dağılıdımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 15'den 26 Celsius gradus uçuya 3 bal şamal çıkıdı. Altayda hava uçuk, temperatura 12'den 25 Celsius gradus uçuya. Çöçekte hava bulutuk bulup keyin eçildi, temperatura 10'den 29 Celsius gradus uçuya. Ulcuda hava uçuk bulup keyin bulutlanırdı. Temperatura 11'den 28 Celsius gradus uçuya. Bortlarda hava uçuk bulup keyin bulutlanırdı. Temperatura 13'den 30 Celsius gradus uçuya. Karamayda hava uçuk. Temperatura 15'den 30 Celsius gradus uçuya. Köytünde hava uçuk. Temperatura 11'den 32 Celsius gradus uçuya. Şihenzide hava uçuk. Temperatura 13'den 31 Celsius gradus uçuya. Sancıda hava uçuk. Temperatura 14'ten 29 Celsius gradus uçuya. Kumulda hava uçuk. Temperatura 13'ten 28 Celsius gradus uçuya. Turpanda hava uçuk. Temperatura 19'ten 34 Celsius gradus uçuya. Korluda hava uçuk. Temperatura 14'ten 28 Celsius gradus uçuya. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 15'ten 28 Celsius gradus uçuya. Atışta hava bulutluk bulup keyin eçilirdi. Temperatura 15'ten 27 Celsius gradus uçuya. Kaşkar'da azırak yağmur yığıp keyin hava eçilirdi. Temperatura 16'den 28 Celsius gradus uçuya. Xotan'da azırak yağmur yığıp keyin hava eçilirdi. Temperatura 16'den 28 Celsius gradus uçuya. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15'den 26 Celsius gradus uçu buludu. 3 bal şamal çıkıdı.
1: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
1: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp Rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Çincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailem programımız bu canlı çipedik, yaktırıp anlıkını anlığa rahmet. Sılı şetin aboneciler terminalini çürsenle, teğimi köp mezmullardın haberdarı bulalayısıyla.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şinjang radyo televiziya stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın 15 pırak programısını anlayışlarını karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tövendeki məzmunları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nəzər sahibimizde, Ara Törük Nahiye Tuzgöllü Bazırı'da Şaucungu 5 çoğun kəsbige teyrek buldu. Keriye Nahiye Kökyar Yesisi da parnik uçluk lazımlarının özüşü kişini hoşal kıldı degen məzmunlarını anlattımız.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Nukutni halkını beytiş kəsbige aylanırgan Mori Nahiye Yengi biopentekniki çekilişlerinin kurgucusu Sınşin doğrusu sözləp verimiz.
1: Yezi iyilikki yeza dehkallarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Şincan'ın kevazi yezi iyilik maşina çabdukları sahasıdaki işki çoğun türünü kuzgutup, əqli iktidarlaştırış yönelişigi qarab, açıkışlık bir qadem taşıldığı qatarlıq uçurlarını anlattımız.
0: Radyo anı uçuna. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sülüşetin abonçlar terminalda mazgıdemde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de deyiktiğinde programımızdan tepsili mezmuları da bulsun. Güllünü

0: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılıp alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özürlü uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız mı?
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
7: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
6: İqtisadçıl və tijəşçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
7: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
8: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
9: Daş, yani kançılık bana mez?
10: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
11: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
9: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
11: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
9: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçla. Fengshin Morina ye yingi biopen teknik çekti şirketinin kurgucusu. O köp yıldın buyan nokut mesulatlarını tetkik kılıp, eçki küt çıkarıp, bazarını özlüksüz eçip kiçikkenin nokutunu beyişinin çoğun kespeği aylandırdı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahipimizi köpçilikke, Fengshin'nin kiçikkenin nokutunu kanda kılıp, amının beyişe oturduğu bulunduğun çoğun kespeği aylandırgalık hakkı sözlep birimiz.
2: Morina hiye yenge biopentechnik çeklik şirketinin zamanevi işlep çıkırış sihada işlep çıkırış liniyesinin tez sürüette oylanışı bilen danı dane oltun renglik, tolgan noktlar, tallaş, eziş, kaklap pişiriş katarlık iştertiplerden ötüp ozuklaki mol demlemiş çimlik, çürük, temlik istirahat uşak yemeklikege oylanıma tattı. Fengshin mundak dedi. Şirketning noqut mahsulotlari bazarda nihoyatda olqishga erishib, mamlakatning har qaysi joylariga sotilyapti. Bu noqut bilan 20 necha yil hablashdim. Eng dastlabki bir necha xalta noqutni ko'tirib, hamma yerga berib sotish yo'li izlashdim. Bugungi kunda 5 cho'ng tur bo'yicha 40 necha xil mahsulot ishlab chiqarishgacha yillik sotish summamizni 50 million yuandan oshirdik. Bunun arkasında Mori'deki yurttaşlarının barğansırı tompi vatkan hemiyeni var.
1: Mori nayısının yaz peslinin kıska hem salkılıkı noktunun üst işini tepulğusuz evzel şarait bilen təmirligen. Mori'de toğılıp özken fınşının kiçikidilla yurtunun noktunu mahayet obdan biletti. Ama ilgili tarqaq östürülgeçke kesip külümü şekillenmigen. Pişiklanan mesulat bolmağaçka yakşı mesulatını tekmu yırakı setiş tezki toktuğun idi. O mundak dedi. Küçük vaktimde yurttaşlarının tergan noktalarını yakşırak bağı satalmağalıqı isimde. Mən şunki yakşı neresini uzukluk açlık kılıp kalmay, çoğun kesipke aylandırış kerek dep oyla ettim.
2: Noktu kesipinin terakkiyat hikayesini 2000-ci yıldan başlap sözleşki doğru geliyordu. Aynı çağda yemeklik top setiş sodası bilen şokullanıdığan Fengshin tüzülmesi özgertilgen Mori Dölet ülkedeki yemeklik zavutini ütküzü verip, Şinjan Dalun Wang yemeklik çeklik mesuliyet şirketini kurdu.
1: Buruluş 2002 yıldaki bir kıtımlık körgezmeden başlandı. Fengshin sınav birkaç maksada yurtunun noktunu körgezmeye katlaştırdı. Oynuğa yerden tüt ben tatkikat oranın diktini tarttı. O mundaq dedi. Mən bir neçə xaltın noqutunu yudub berib, körgəzməgə qatnaşdırıb idim. Oylmağa yerdin tört pən tədqiqat orun həmkarlışını talaşdı.
2: Arqadan Fengshin şirkətdikilərdən başlab, pən tədqiqat orunları bilən həmkarlışıb, noqut tofusu işləb çıxırıb muvaffaqiyyət qazandı. Lekin bu cəryan mu əgri toqaylıq doldu. Seyrik burçaq yönəri sənəti boyəcə işləb çıxırılğan məhsulatının təmi ancı tetimliq çıxmadı. Fengshin Xilinjiang jilin qatarlıq jaylarga berib, oxiri qurup qırtaq təmni yoqtidigan açqışlıq texnikini egeladi. Mahsulatni yaxşılaşning muvaffaqiyatlik bo'lishiga agishib, shuningdan boshlab kasb taraqqiyotining ishiga echildi. O'munda

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrede kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı göster ya. Balla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeyi deseniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

Ağaçtın arkasında yanıla Adem gürcek götürüp maşının kendin yügürüydüğün menzerini körgülü buludu. Uruk selip soluya yupuk yapkanda temitip soğuru şilan kısını şiltip olgan deyinkiyen Adem küçü bilen kesişke kömüşke toğır kilodu. Paktı yıkkanda döltümüz işlep çıkırılgan paktı yıkış maşınlarının 14 meşgulat ürümü import kılıngan ali derecelik maşının tıplarının tahminen 3'ten 2 kısımı toğır kilodu. Kısmen senzor ve suyukluk besim detalları da yanıla import kılışkı tayındı. Altın Raylık Yezi İgilik Pallar Akademiyesi, Yezigilik Jabdukları Tetkikat Ordu'nun tetkikatçısı Yan Kuyumin'nin tunuşturuşça, onun başlamçılıkıdaki kivez işlep çıkırışının bütün ceryanını əkli iktidarlaştırış, aşkuşluk teknik tetkikatı ve jabduklarını yasaş türde 3 el derecelik ademsiz traktorunu əkli iktidarlı kontrol kılış jabduk tetkik kılıp yazılıp, yolbaşlaş hatalık perki 2.20 cm'den küçük buluş. 360 graduslık torsalgı cisimlerini tekşürüş arklıqı 30 metreden eşiş işe aşırılgan. Yine suya yopu bilen temitip su kuruş ilan kısına automatik üzüş, kümüş, besiş iktidarı ege ahli iktidarlık siyalki tetkik kılıp yasılıp, siyalkinin kendi adem küçü arklıq ağış yügürüş ehvali üzül kesil özgertilgen. Bu türde yine su, oğut, doğrunu dəlcaydı tənişeş tizgirleş sistemisi bərpa kılınğan bulup, su, oğut, doğru silinmesini 15% azaytış mölçerlengen. Yani bir türde özü yürüydüğün əkli iktidarlıq taylaş, paxtı yığış maşinsinin iktidarını özdürüştü ki, aşkışlıq texnikini tətkid kılıp eçiş və qolunuş da. Dikkat, paxtı yığış maşinsinin döltümüz işləp çıxırılıp dərəcisinin özdürülüşüge mərkəzləşdürülüb, əxli iqtidarlıq yığış, yuqru zıçlıqda şəkilgi kəltürüb daylaş, kaşılığı diagnoz, qoyuş, qatarlıq, yadroluq texniklarda böz şasıl qılınıb, pakiz yığış nisbətini 95%-dən aşırış. Aşkışlıq zapçaslarını öz aldıq işləb çıxırış nisbətini 99%-dən aşırış, işqa aşırıldıkən. İşki türde Altın Raylık Yezi İgilik Pallar Akademiyesi başlamcılık bilen köplügen Ali Mektep Pen Tetkikat Orni Karxallar birleşip ötkel ucum kıldı. Bu türde 8000 moluk yadroluk ülgü körüstüş rayonu kurulduğun bulup, her mu kivezlikte 200 yuen etrafı da tenlerkin ticap ünümlü aşırış mölçerlendi. Yakında Altay Vilayet'nin Sıma Çingil Langşen Longsi At Begisi Teklif Musabıkısı Çingil Nayisi'deki Langşen Menzir Ayında başlandı. Altay Vilayet'nin Erkaysı Nahiye şehirlerden gelgen 72 çevendaz bir meydanda küçüsünü şip, her millet amma ve sayıyaçlarına maharet bilen örüp adet yuğurulgan bir meydan medeniyet sayıyat ten terbiye pahaliyetini təqdim kıldı.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılarına qarşılımız. Mən riyasətçi Roşan Güleymam. Qadırlıq dostlar, proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının Yeni tarat kusi sulu şiddin abonçular terminalı da maskat hem de anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlatılıp oludu. Dostlar, bu kıytımki programımızda mündak mezmulardan anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Şinjang'daki tunci məxsus davalaş AI çoğun modeli Sanje şehirge makallaştı. Şinjang nişanlıq tibbi pen oquğuçılırdın cəmi 14 mıngdan artıqı yetiştirip, 80%'dan artıq yezi bazarlıq doktorxananın nişanlıq oquğuçı bilen qaplanışını işqa aşırdı degen xəbərlər diqqətinlarda buludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə Adem Nemüşçün açlıq tuyğusunu saqlığanda uzun ömür körüdü degen məzmun diqqətinlarda buludu. Addi sağlamlıq hareketleri sahibimizde